Hürmetlik radyo anlıqıcılar bu sayfımızda menige kan yetişmegen kişilerde etigende ornudun turgandın kiyen kandak alametler körlüdü degen mezmundu sözlep birimiz. Çoğun mene adam bedenideki merkezi bir tarap kılgoyş dep tariplinidu. Gerçi beden iğirliğinin aran 2%'ni iğilisimi bütün bedendeki tahminen 20% oksigen ve energiyeni xortudu. Nurgun kişi etigende ornudun turgandın kiyen işçi titildap asan açıklanıdı. Kalısı ilişip, adet karakterlik halda yakşı uxlayalmadım dep oylaydı. Ama doktorunun karşıya etigende köpketin bir aram bulsa, çoğun mene sizge kan bilen təminleşinin yetişelmeyi vatqalıqını əskertgen buluşu mümkinken. Çoğun mene energiya sərpiyatı yukarı orun bulup, kan bilen təminleş yetişmese en aval bilinidigan vaqt səhərde ornudun turgandın kiyin buludu. Nemişka qirishqandak ədigən muşindak buludu. Mutaxəslər bu haqda mundaq deyişdi. Uxluğanda adam bədənidiki simpatik nerva aram alıdı. Parasimpatik nerva iş ornığı çıxıdı. Yürək ritmi qan besimi tövəlləydi. Bütün minigə qan iqiş miqtari 10%-dən 20% kicə azıydı. Onun üstüge keçicə su kırmigəcge qan nisbi qoyuqluşub, yepişqaqlıq dərəcəsi örləb, qanın iqiş sürəti bütün gün astı süratlik yolda durdu. Ama ornudun turgandan kiyin beden halati tuyuqsız özgürüp, kan yetişmeslik alametleri asallı görüldü. Umumən aytqanda, menige kan yetişmesliknin daim görüldüğün ifadeleri tövendikidek bir qancı xil buludu. Birinci, terikkek asan açıqlanıdığan bulup geliş. Bu Allah'ı da dikkat kılışqa arzıydığan bir nokta. Ornunuz...

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır etigenlik haberle programımızda başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışımızlar, etigenlik haberler programımızın anlayışınlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 2. günü, çarşamba. Dehqonlar kalendari bo'yicha 7-oyning 21-chi kuni.
2: Avval bu qitimqi programmamizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz.
1: Yangi idea orqali yangi musobaqaga yetakchilik qilayli sayfamizda davlat korxonalarini kuchaytirish, sarxillashtirish, zo'raytishga yangilik yaratish orqali turtki bo'lish mavzuli maxsus xabarni oldimiz.
2: Abdunum rayonluk Kalk Hükümeti Akbarat İşkansı Siyasettin Haberlendiriş Yığını içip, Abdunum rayonunun kanunçılaşkan ticaret, soğudu muhiyetini sıcıl alalaştırıp, bazar hayati küçünü kozgut işçiyetki tedbirlerini tonuşturdu.
1: Bu yılın aldınki 7 ayda Ürümçi Aeroportu'da bacdın hali av...
2: Bazarğı silindi. Emdi haberle anlanla.
1: Әмді еңі идея арқылық еңі мұсапығы етекчілік қылайлы сәйіпіміз бойынша аңылтыш беріміз. Станысымыз қәуірі. Баш шуыджи Ши Цзиньпин дөвләт қарқалыры дөвләтнің универсал әмәлі күшіні зор айтыдыған, халықның ортақ мәнпәтіні қапал әтләндірдіған мұхим күч. Мәрданілік білән күчейтіш, сәрқылаштырыш, зор айтыш шәрт тәп көрсәтті. Şinjandaki devlet mülki devlet karxonaları yangılıq yaratışqa yetekleş rolunu toliq jari qıldırıp, diqqatni kasbdiki açqışlıq baş ağırtıdığan nokta, texnikadaki qiyin noktağa merkezleştirip, pen tədqiqat ötkiligi hücum qılıp, energiya içiş, qatnaş qurulışı sahəsidiki bir türküm açqışlıq texnikada böz şasıl qılıp, devletnin zor strategiyasiga mulazimet qılış, yeni tərəqqiyat endisi bərpa qılışda paal rol oynamaqda. Bir aydan buyan Şinjan Yaşin kömür katlımı gazını məbləq silib etiş guruhi

0: Erkek mesuliyet şirketinin Fukan Kan rayonu kömür katlımı yaptı. Bir kudukka 10 bin kubmetreden artık su kitetti. Bu hıl usulunu kullanganda bu çürük kömür katlımıdan asan mesele çıkarttı. Yani ziyade köp su kömürünün yoçkını tosu bilip yoçk ayhası Şincan'daki enerjiye karhallarda umumlaştırılmakta. Şinjan yaşın nefet tabiqi qilib yaratish xarajati 2020 yildagi 700 million yuandan 2025 yildagi 5 milliard 40 million yuanga ko'payib, 7 hissadan ko'proq oshgan. Yuqori yangi texnikalik korxonalar turda o'lki yo'li 21 liniyasi Altay Örümchi yuqori sur'atlik tosh yo'lining qumliq bo'ligidagi qum yig'ilib qolgan yo'l ulini mustahkamlash Qumloq tosh yo'lining chidamchiligini oshirish qatorliq ko'p turli qiyin masala hal qilindi. Shenjang qatnash fan tadqiqot o'rni cheklik mas'uliyat shirkatining muavin bosh direktori Liu Jie mundaq dedi. O'lki yo'li 21 liniyasi Altay Örümchi yuqori sur'atlik tosh yo'lining uliga 30 sm qalinlikda shegil tindirish uchun 170 km yiroqlikdagi shegil maydonidan shegil toshib kelishga to'g'ri keladi. Top katekçe tosasen 2030 yılı barganda Abdonom rayonga karşılık devlet karxallarının tetkiklip yaratış selin mesajlıqı sahanın otturç kımmetiden tövem olmaydı. Dastlabki icadi texnikini tetkiklip
1: Endiyizinin yolgu koyuluşunun paydısta mallarga kartılığın çigradın çıkış boyucu tek sürü şalqısı 12 türden 3 türge. Çigradın kırış türü 9 türden 3 türge. Tamojundan ötküzüş vaqti 3-4 saatten 10 minut içige qısqartıldı. Portnın yuqarı önemli yürüşü, çigra ahalısı öz ara soğudu bazırı soğudusu türkü boldı. Bu yılın aldıngı yetteyde, Baktu, Jungu, Kazakistan çigra ahalısı öz ara soğudu bazırı soğudu rayonu arqılıq import kılıngan mal kımmeti 780 milyon yuan yetip, bultırkı şu mezgildekinin 71.3% köpeydi. Özara soğudu bazırı arqılıq import kılıngan 90%'ın artıq avtomobilini şükünü rayonu kırgızış, hem de şükünü rastçot kılış işkaştı. Tarbağatay tamujnisi nazarat kılış başkuruş bölümünün birinci derecelik memuri kanun icra kılgıcısı YGM Ven mundaq dedi. Tarbağatay tamujnimiz keyingi qadamda Taşol portu bilen tabirlik caydın bevosi yetküzüş birleştirilgen endiz islahatının neticilerini sicil çoğunkurlaştırıp, akıl tamujna, akıl port kuruluşunu tez algı sürüp, nazarat kılış, başkuruş mulazmet sevgesini üzlüksüz əlalaştırıp, portunun ötküzüş ünümünü bütün küş bilen yukur götürümüz.
0: Әмді мейхір муәбәткі толған Тяншан,

0: Yıllık seyyarı Lexia sözleşme faaliyeti Şincan'da ötküzüldü. Bu, Tamojna baş mehkemesi, halkara tekşürüş karantin kılış ölçümü ve teknika, kanun nizam tatkikat merkezinin tuncuk etim Şincan'da meksus türde seyyarı Lexia sözleşme kanat yaydırışı bulup, faaliyette köp taraf hem Türkiye bulup siyaset yetküzüp, kıyın meselelerini halkılıp, teknikilik soğudu tedbiri arkalık, karhanalığı mulazmet kılıştaki en ahırkı bir kilometrini hakiki ravallaştırdı.
1: Bu qitimqi faoliyatni Tamojna baş mahkemesi, xalqaro tekshirish karantin qilish o'lchimi va texnika qonun nizom tadqiqot markazi, Abdunum rayonlik savdo ishlari nazorati, Shenjang ishlab chiqarish qurilish bintuani savdo ishlari idorasi, Urumchi tamojnisi birlikda mas'ul bo'lib o'tkazgan bo'lib, faoliyatda Qashqar, Shixanza qatorliq 11 tarmoq yig'in maydoni tasdiq qilinib, korxonalarning eksportga real og'riq nuqtalarini dal joyda udullashtirish bo'yicha sayyora Lexia so'zilinib, O'rta Osiyo davlatlarining import, eksport, o'simlik mahsulotlarini karantin qilish talabi, motorli qatnash vositalarini eksport qilish texnikalik so'zi siyosati va belgilimiga uyg'unlashishni baholash, Yevropa Osiyo iqtisod ittifoqidagi tirik hayvonlar ham ularning mahsulotlarini karantin qilishni nazorat qilish boshqarish, yo'riqlik volt mahsulotlarini eksport qilish fursati va xirsi qatorliq nuqtalik mazmunlar cho'rdilib dars o'tish, tushuntirish qanot yoyturildi.
0: Texnikalik savdo tadbiri har qaysi davlatlarning sog'lomlik bexatarligi, ekologiyalik muhit va mahsulot sifatiga kafolat qilish uchun xalqaroliq savdoda ta'sis qilgan texnikalik cheklash talabi. Shundaqla hozir tashqi savdo korxonalarining chet el bozorini ochishiga ta'sir ko'rsatayotgan muhim omil hisoblanadi. Yipak yo'li iqtisod balbog'idagi yadroliq rayon davlatimizning g'arbga echib etishdagi muhim darvozasi bo'lish sifati bilan Shinjangning o'zgacha yezi egilik mahsulotlari, motorli qatnash vositalari, mashina elektr mahsulotlari qatorliq afzal kasblarining

Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansisi 2026 yılı cemiyetin kesbi orlağı aşkarı hizmetçi hadım təklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, Radyo Televiziya Teknikisi Katarlı hizmetlerle şüğuluşu irade bağlıgan bulsunuz. Şincan

0: Yüksel Vatan Şincan.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, bu sahipimizde bu yılın aldığı 7 ayda bütün Şincan'daki aerodromların yolcu taşış miktarı 32 milyon 720 bin adam kıtımdan aştı diyen temide toktalımız. 7 ayda Şincan Pukurala Aviyasiyası yazlık tatillik yolcu taşışının altın mezgelini kütüb aldı. Sayahatçılar, okuyucular, tukkan yoklaşkı çıkkalar sani köp katlanıp, bütün Şincan'da aviyasiya yolcular ekimi ve nöbetçi ayrıplan miktarı sicil açtı. Sallık malumatı körüstülüşçe bu yıl 1. aydın 7. aygıçı Şincan'daki her kaysi ayrı durumlarda Şihenzi aerodromunu öz içine alınan halda cem'i tamamlanan yolcu taşış miktarı 32 milyon 722 bin adam kıtımına yetip, bu türkü okşaş mezgildeki 6.9% aşkan. Tamamlanan yük ve poştu yollanması taşış miktarı 232 bin tonluğu yetip, bu türkü okşaş mezgildeki 10.14% aşkan. Boşluktaki yipek yolunun köznek tügüllük iktidarı sicil küçüyüp, Şincan'ın iktisat, cemiyet işlerinin yukarı süpetlik terakkatını küçlük aviyasiye hareketlendir güç küçü bilen temeligen.
2: Bunun işçi de Ürümçe Tianşan Halkara Aeroportu'nun ifadesi körnerlik bulgan. 1. aydın 7. aygıca Ürümçe Tianşan Halkara Aeroportu tamamlıgan Aerodromga kirgen çıkan yolcu 17 milyon 465 bin adam kıtımga yetip, bultırkı okşaş mezgildikiden 6.12% aşkan. Tamamlıgan yük ve poştu yollanmasının kırış çıkış miktarı 188 bin tonluğu yetip, bultırkı okşaş mezgildikiden 8.16% eşip, aviyasiya eşya obrotunun sırtkı küç koş rolü künsür gevdilengen.
1: Aviyasiya liniyası tori sicil kengaytilip, tutuşuş iktidarı üzüksüz küçü etilgen. 1. aydın 7. aygıca Şincan'daki her kaysi

0: durumlarda ticaret kılıdığan aviyasiya liniyası cemi 639'ı yetken. Bunun işçi de Ürümçi Tianşan Halkara Aeroportu'da ticaret kılıdığan aviyasiya liniyası 293 bulup, devlet işçilikli asaslık şehirle topunu kaplıgan. Şincan'a kırıp çıkıdığan yolcular ekimi asaslıkı Çıngdu, Xi'an, Beijing, Zhengzhou, Şanghay Katarlık çaylağı merkezleşken bulup, Şincan'ın devlet işçilikli başka ülkelerinin yadırılık ıhtısat çemberi deki hadımlar arasındaki biriş geliş kızgınlığını toluk eks ettirip begen. Şunun bilen bile her kaysi tarmak liniye ayrı durumları mı? Sayahat ödü ayrı planı ve pesil karakterlik aviyasiya liniyesini pahalı köpeytip yolcuların seferge çıkıştaki tallışını yanımı beyitkan. Yazlık tatillik toşuş mezgelinde Şincan Aeroport Guruhi Bekater Yürüyüşüş ve Mulazmet Kapalıtı hizmetini bir tutaş planlap yakşı işlep, aeroplanı çıkış resmiyeti beciriş pukiyini köpeytiş, Bekaterlik tekşürüş tertipini elalaştırış Katarlık tedbirle arkalık yolcular ekiminin yukarı pelle besimaga ünümlük takabül durdu. Keyinki kademde Şincan Aeroport Guruhi tipini rakamlaştırıp özgertişini sıcıl çonkurlaştırıp aviyasiya liniyesi torunu kengaytışını tezitip bekater işlep çıkırış töven çekini çın saklap yolcuların seferge çıkış tesiratını üzlüksüz östürüp tekmi yukarı ölçem tekmi ala mulazimet arkalık Şincan puralı aviyasiya işlerinin yukarı süpetlik terakkiyatıgı küç koşup İpek yolu iktisat belbeği yadırılık rayını kuruluşuğa puralı aviyasiyası küçünü koşudu.
1: İh anı vatan, siz merdanı çıllap tank kuyaşını, seher cimcitkini oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Mənim Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alırız.
0: Hörmətli radio anlıqçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı 2026-cı ili cəmiyyətin kəsbi orlağı aşkarı xizmətçi xadımı təklif qılıdı. Hazır tizimlitish başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, radyo televiziya tekniksi katarlı hizmetler bilen şugulunuşki irade bağlıgan bolsunuz. Şincan radyo televiziya stansının slushiting abonuçlar terminali, slushiting toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş orunudaki 52 hizmet orunu sizden tizimlitişinizi kütmekte. Tizimlitiş vakti 9. ayının 4. günü geçe devamlaşıdı. Katnışınızı ümit kılımız.
2: Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vakit getirdi?
3: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
4: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radyosu.
5: Şincan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamakni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pak izliyəb, eşib qalğan bolsa elə balaylı.
5: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamak üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixcam partiyimizi. Tamak ısırap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, menin ailem.

0: Hürmetli radyo anlayıcılar, Şinjiang radyo televiziya stansiyası 2026 yılı cemiyetin kespi orlağı aşkarı hizmetçi hadım teklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, radyo televiziya tekniksi katarlı hizmetler bilen şugulunuşki irade bağlıgan bolsunuz. Şinjiang radyo televiziya stansının slushiting aboneçiler terminali, slushiting toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş ornudaki 52 hizmet ornu sizden tizimletişinizi kütmekte. Tizimletiş vakti 9. ayının 4. günü geçe devamlaşıdı. Katnışınızı ümit kılımız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, Şinjiang radyo televiziya stansının Vatan Minin Ailem programısı boyunca anlatış berdiq, yaqtırıp anlığınınlağı rahmet. Sılu Şetin, aboneçiler terminalimizni çüşürsanla, texmi köp məzmullardan xəbərdar bulalaysılar.

0: pervişçilerinin kespi derecesi boyunca derecege ayırıp bekitiladı. Suğurtuğa katnaşkıçılarının bir yıllık uzak müddetlik perviz suğurtisi fondunun en yukarı acı somisi şocaydaki şehir yazı ahallarının aldıngı yıllık kişi beşi otur çıkarımının 50%'den eşip ketmeydi. Caylar aile, aparat, mahalle katarlık perviş mülazmeti şeklini bir tutaş oyluşup, aile ve mahalle perviş mülazmetini işiltişke ilham berdi. 4. Fondni başkuruş ve nazarat kılış çıngıtıldı. Yetekçi fikirde rasçot tertipini alalaştırıp, aqli iktidarlık sistemi arqılıq tekşürüp acot kılıp, pul uruş süreydini tizildiş talep kılındı. Eğer bahalaş mülazımeti belgilimi boyunca icra kılınmısa, bahalaştın ötüş nisbiti yukarı yaki töven bulsa, perviş mülazımeti perviş mülazımeti planı boyunca icra kılınmısa, mülazımet türü münderecesindeki talepki yetmese, şunun dek icdimai güçler becergeci aparat belgilimi boyunca başkurmasa, fondın belgilik nisbet boyunca taki tüleşini red kılganğa kadar tutup kılınıdı. Uzak müddetlik perviz sugurtisi fondudun çıkım kılışını 3. tarap ijtimai kişilerinin vakalten başkurup vakalten acırtıp berişigi bolmaydı. Uzak müddetlik perviz sugurtisi meblağını işiltiş daimlik tekşürüşge kırgızılıdı. Bu mahsus tür boyunca tuyuqsız tekşürüş, kündülük tekşürüş, cemiyet nazaret kılış, aqli iktidarlık nazaret kılışını öz içige alıdı. Yana inovat qarı tizimliki tüzümü tədqiq qılıb orundıladı. Şunun bilan billə bahalaş aparati, pərviş aparatının haqq elişi hər vaqt nazarat qılınıb, suğurtuğa qatnaşqıçılarının hüquq mənfəətigə kapalatlıq qılınıdı.
1: Hürmetli radio anlıqçılar, Şinjang radio televiziya stansisi 2026 yılı cəmiyyətin kəsbi orlağı aşkarı xizmetçi xadım təklif qılıdı. Hazır tizimlitiş başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, radyo televiziya tekniksi katarlı hizmetler bilen şugulunuşki irade bağlıgan bolsunuz. Şinjang radyo televiziya stansının slushiting abonuçlar terminali, slushiting toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş orunudaki 52 hizmet orunu sizden tizimletişinizi kütmekte. Tizimlitiş vakti 9. ayının 4. günü geçe devamlaşıdı. Katnışınızı ümit kılımız.
2: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Tän sağlıklı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar bu sayfımızda menge kan yetişmegen kişilerde etigende ornudun turgandın kiyen kandak alametler körlüdü degen mezmunda sözlep birimiz. Çoğun menge adam bedenedeki merkezi bir tarap kılgoş dep tariplenidu. Gerçi beden iğirliğinin aran 2%'ni iğilisimi bütün bedendeki tahminen 20% oksigen ve energiyeni xortudu. Nurgun kişi etigende ornudun turgandın kiyen işçi titildap asan açıklanıdı. Kalısı ilişip, adet karakterlik halda yakşı uxlayalmadım dep oylaydı. Ama doktorunun karşıya etigende köpketin bir aram bulsa, çoğun mene sizge kan bilen təminleşinin yetişelmeyi vatqalıqını əskertgen buluşu mümkinken. Çoğun mene energiya sərpiyatı yukarı orun bulup, kan bilen təminleş yetişmese en aval bilinidigan vaqt səhərde ornudun turgandın kiyin buludu. Nemişka qirishqandak ədigən muşindak buludu. Mutaxəssislər bu haqda mundaq deyişdi. Uxluğanda adam bədənidiki simpatik nerva aram alıdı. Parasimpatik nerva iş ornığı çıxıdı. Yürək ritmi qan besimi tövəlləydi. Bütün mənəgə qan iqiş miqtari 10%-dən 20% kicə azıydı. Onun üstüge keçicə su kırmıgəcge qan nisbi qoyuqluşub, yepişqaqlıq dərəcəsi örləb, qanın iqiş sürəti bütün gün astı süratlik yolda durdu. Ama ornudun turgandan kiyin beden halati tuyuqsuz özgürüp, kan yetişmeslik alametleri asallı görüldü. Umumən aytqanda, menge kan yetişmesliknin daim görüldüğün ifadeleri tövendikidek bir kançı kıl buludu. Birinci, terikek asan açıqlanıdığan bulup geliş. Bu alahide dikkat kılışqa erzeydiğen bir nokta. Ornunuzun turgandan kiyin sebepsizla tıt buluşunuz, açıklığınız, kelişi, yakşı, uxlayalmağalıqınız ya ki mijazınızın nacarlıqdan buluşuna dayın. Bunundan başka yana, çoğun menge kan yetişmeslikten hoşyar buluşunuz gerek. Nerva mekanizmiden karğanda adam əmdil oyğanğanda kayfiyatqa mesul buludgan örük miğzi yadrosunun kan bilen təminlenişi tez əslige kilip aldı bilen içilip durdu. Akıl, idrakını kontrol kıladığan pişanı yapırıqı postla kavitedeki kanın ikşi astı bulup, kepiyatının tormuzu işlemey, tıt buluş, çüşkülleşiş, sezgürleşip kettiş şununla əgişip geliydi. Adeta ornudun turgandın kiyinki 30 minut işçide teximo roşen buludu. İkinci, başka iş. Baş ağırış. Menedeki kanının koyuluşu azayganda adam beşi iğirlaşkandak, beş kaygandak ya ki bilinər bilinmez ağırgandak yes kılışı mümkün. Bu kesellik alametler köpünce beden haltının özgürüşü, çarçaş ya ki kaypiyatının davalğışı sebepidin iğirlaşıdı. Üçüncü, uyku süpüti nacarlaşış. Bazı kişilerde uyku süpüti nacarlaşış ehvalı görülüşü mümkün. Meselen, asalla uykusuzluk ya ki çöçüp uygunuş, keçide köpçüş görüş, yani bazı kişiler gün boyu hargılık his kılışı, uykuğa amrak buluşu, garan bulup kılışı, toxtumay esnişi mümkün. Tötüncü, putkuli uyuşuş. Adeta bir tarafdaki belek ya ki kol uyuş bilen ipadılınıdı. Şunan bilen bile yana putkullar mağdursuzluğunuş, yol manganda deldanışıp getiş, ners kereklerini çın tutalmaslı qatarlıq əhvallar görülüdü. 60 yaştan aşkan kişiler topu da teximi köp görülüdü. Menge kan yetişmeslik, menge de kan kemcil bolğallıq mı? Ameliyatta kişiler daim deydiğen bu xil, menge kan yetişmeslik, menge de kan kemcil buluş bilen oxşumaydı. Patologiyalik menge kan yetişmeslik, menge vaqtlı kan yetişmesliknin kuzgılışını, kan yetişmeslikten bulgan menge sektisi, yani menge tıkılmasını keltürüp çıkardı. Adeta boyun arteriya dağ parçaları, yürek menbellik, nokça tosuluş, meslen, dalanç titreş, kan besiminin normalsızlıkı qatarlıqlardan geliydi. Bu xil kan yetişmeslik kan iqim miqtarının azı işini körüstüplü kalmastın, bu xil azı işinin menge toqulmalarga oksigen yetişmeslik, metabolizm tosalğığı uçuraş ya ki hücayrlarının zahmilinişini keltürüp çıkardığalıqını teximu təkidleydi. Uzak müddet sozulma menge kan yetişmeslik, kan yetişmeslikten bolgan menge sektisi, kan tumur menbellik divanlık qatarlıq köp kıl keseliklerinin payda buluş terakki kılış jarayanıdaki muhim alqa. Dal boşundak bolgaçka o estaydıl muamil kılışka erzeydu. Kündülük
Yürek miyinin kan bilen təminləş müdafiye sepini qoğdaşda tövendiki bir qancı tədbirini kullanış gibi oludu. Onun muhim noktası kan tomurunun elastikliğini qoğdaş, sağlam kan besminin yipşiqaqlıq dərəcəsini saqlaş və keçidə oksigen bilen təminləşdən ibarət. Birinci, kan besimini uzaq müddət ölçəmdən aşır vətməsi gerek. Kan tomurunun elastikliğini qoğdab, onu konrap ketken rezinke neyceği oxşaş hem qattıq hem çürük qılvetmeslikteki noktuluk tedbirlerinden biri kan besim seviyesini yaxşı kontrol qilish. Her günü qobul qıladığan tuz miqdari 5 gramdan tövən buluş gerek. Beden iğirliğini kontrol qilish, qanuniyetlik dəm iliş, yaxşı uxlayalmağanda asalla keçide kan besimi örləb gedidu. Aktif ruhi halatını saqlaş. Tamaka və haraqını taşlaş gerek. Çünki tamak çekiş və haraqını köp işçiş kan tomurlarının qetişini kəltürüp çıxırdığan muhim amil. İkinci, kandiki yağ səviyyəsini yaxşı başqırış. Yağ, şeker tərkibi yuqur yeməkliklərini az istimal qılış. Köktat və meyvelərini köp istimal qılış. Bədən iğirliqi və kandiki

0: кичиккен болоду. Юз юйган яки юынгандан кийин терини бүтүнлөй сүртүп курутмай, азыраак өлүк туйгусу калдырып, лөңгү менен йинек эки кытым бесип койсулу болоду. 2 минут ичинде тери сылыклаш мәлхеми яки бадан мәлхеми сүркеш керек. Эгер тери кургакрак болса, майлыклыгы сәл юқыр болган мәлхемсиман мәсулатларны таллысы болады. Бүгін юзыңызды юып болғаннан кейін нәмхуш халатта бір қабат сүркісіңіз тартышып қалғандай хис қылмайсыз.
1: Hürmetli radyo anlıguçular, Şinjan Radyo Televiziya Stansi 2026 yılı cemiyetin kespi orlağı aşkarı hizmetçi hadım teklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, radyo televiziya tekniksi katarlı hizmetler bilen şugulunuşki irade bağlıgan bulsunuz. Şinjan Radyo Televiziya Stansının Slushiting abonuçla terminali, Slushiting toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş oranıdaki 52 hizmet oranı sizden tızımlı dışınızı kütmekte. Tızımlı dış vakti 9. ayının 4. günü geçe devamlaşıdı. Katnışınızı ümit kılımız.
0: Hürmetli radyo anlıgıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı boyunca anlatış verdik. Yaxdırıb anlıqın olağı rəhmət. Teximi köp məzmunlarını yenə Sılu Şıting abonecilə terminalını çürüb anlısanlar buludu.

0: asası kanun teşvikat münberi.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Kanun Sizge Emrah programması.
2: Hürmetli radyo anlıgıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Kanun Sizge Emrah programmasına alışılanı karşı alımız. Ben riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Ben riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku soluşatın abonucular terminalı da maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayta anlıgılı buludu. Bugünkü Kanun Sizge Emrah programımızda bundak mezbola boyu çalışış birimiz.
3: Kanun haberleri sahibimizden sorta pul muamlı istimalçılarının hukuk menfaatini qoğdaş məxsus fondi təsis qılındı. Şauqun ahallarga dəxliyet küzdi. Korlu şəhri tunci cərimanı talonu çıxırıb bir şopırğa 1600 yen cərimanı qoydu qatarlı haberlərini anlayızla.
2: Dilo və kanun sahibimizden ər qarz süyləyəlməy dostlaç həmbərkigi çıxırıb açıqını çıxardı. Oylamağa yerdin sotka arz kılındı degen dilo misalını sözle birimiz.
3: Amma üçün əməli iş kılıp beri sahibimizde 3 saat tez müressa kılınıp 195 min yuan qarz hesabatı kirdi degen məzmun diktanladı boludu.
2: Əmdi diktana bugünkü Kanun Sizge Hemrah programımızın təfsili məzmunları da bolsun.
3: Kanun haberleri.
2: Yakında Cungu Kanun Yardımı ve Adliye Memuriyeti Kahramanlaçı Kurban Bolgallağı Köngül Bölüş, Kutkuzuş Yardım Biriş Fondi Cemiyeti, Taykan Suğurtu Guruhi bilen birleşip, Suğurta Pul Muamili İstimalçılarının Hukuk Menfaatini Qoğdaş Məxsus Fondi Təsis Kılış Doğrusu da resmi kilişim imzaladı. İgelenişçe bu məxsus fondni təsis qilishdagi məqsəd Xi Jinping qonunçilik ideyasi Mərkəz Pul Muamili Xizməti yığınının royunu çoğunqır izcillaşdırıb və əməliləşdirib 15-ci 5 yıllık yirik plandaki pul muamili küçlük dövləti quruş strategiyalik orunlaşdırmasını çın gözləb məvqəni ammavi qanun mülazimeti funksiyasiga qoyub diqqətni suğurtu pul muamili istimal sahəsidəki xalq turmuşudaki qiyin nuqtlağı mərkəzləşdirib yaşanğanla meyiple, dehqan işlemçile, tövən kirimlik ayalla, yeni yaçı işgı orlaşkan emgekçile, hem tövən kirimlik ve nispeten qiyinçlik bar kişiler topuğa nuhtuluk mulazmet kılıçdın ibaret.
3: Tanıştırılışça, məxsus fondta baskışkı bölüb pelenpeysman mulazmet endisi yolu koyuladigen. Yürüştürülgen tunci yılda kanun ve pul muamla sort bilimlerini ammavi menfaat boyunca umumlaştırış noktalı kanat yaydırılıp, ammanın istimal xavp hatırını pərqlendiriş ve aldını iliş iktidarı östürülüp, pul muamla istimaladaki zidiyet macerallar menbədən həl qılınadıkken. Yürüştürülüp, bir yıl toşqandın keyin mulazmet dair

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Er, karız söyleyelmeyi dostlaç hemberkege çıkırıp atçığını çıkardı. Oylamığa yerden sotka erz kılındı. Yakında, dörbürlüce nayelik halık sot mehkimesi karız söyleş muvaffak olmasık sebebinden gelip çıkan nam şöhret hukuki macerası dilosunu sot kıldı. Birlikte bu dilo misalığı dikkat kılaylı. Çön efendi dörbülcü nayyası da bir talla bazarı açattı. Hizmet ceryanı da bey hanım bilen tonuşup kaldı. Bey hanım daim çön efendinin talla bazarıdan neriz gerek setip alattı. Kiyin şahsi ıhtısat meselesi tüpeyliden çön efendinin bir kısım mal pulunu nesi kaldırdı. Çön efendi köpkütün bey hanımdan karı söylegen bolsumu bey hanım kaytırma yine çön efendinin veşenini karı tizimdeki kırgızı vetti.
2: Bey hanımni qarz qaytirishga majburlash uchun bu yil birinchi oyda Chin Apandi do'stlar chambarkiga Bey xonim va uning erining suratini chiqarib, menga qarz bo'lib qilib, yana meni qora tizimlikka kirgizib atdi. Mushundoq yuzi qilinliq bo'lamdi. Oil tavallari xafa bo'lmay, men bilan aloqa qilishinglar. Bo'lmasa, saqchiga ma'lum qilaman deb qo'shib qo'ydi. Açıqı yanmağandak his qilgan Chin Apandi tashabbuskarlik bilan Bey xonimning eriga telefon qildi. Sözleşiş jarayonida Chin Apandi erkutun şikayetlarini haqoratlabla qalmay, yana sözleşiş ovozini Veyshin Dostlar Chambergiga yana bir qaytim yo'llab noroziligini oshkor bildirdi.
1: Bey xonim Chin Apandining qilmishi mening nom shohratimga ziyon yetkazib qolmay, yana erkutunlik muhabbatimizning buzilishini keltirib chiqardi deb qarab saqchiga ma'lum qilishni tanladi. Gungan organi tekşürüş arkalık Chin Apandi de başkalarının şahsiyetine ziyan yetkizişte kanunu hılap kılmış barlıkını bekitip, onunla kanun boyunca 500 yen cereymanı koyuş memuri cezası verdi. Bu yıl 4. ayda Bey Hanım Chin Apandi üstüden dörbülcün nayalık halık sot mehkemesi ki deva kılıp, sot mehkemesi din Chin Apandi'ni keçürüm soraşka hem de ruhi ziyan teselli pulu üçün 10 min yen töleşke hüküm kılışını talep kıldı.
2: Sot mahkemesining tekshirib aniqlashicha Chin Apandi haqdor bo'lish sifati bilan nesi qolgan mol pulini qonun bo'yicha surishtirishi yo'lliq qonunlik huquq manfaatini qo'g'dash harakatiga tava bo'lib qonunning qo'llashiga erishadi. Lekin u pul so'ylash natijasiz bo'lgandan keyin Veyshin Do'stlar Chambergida boshqalarning suratini o'z beshimchilik bilan oshkorlab haqorat, kamsitish xarakterdagi so'zlarni tarqatgan. Yana nomuvofiq so'zlashish mazmunini oshkora tarqatgan. Bu qilmish qonunlik huquq manfaatni qo'g'dash kategoriyasidan xalqib ketgan bo'lib, obyektiv jihatdan Bey xonimga berilgan ijtimoiy bani tuvalatib, nom shohrat huquqiga chekilishni shakllantirgan.
1: Junhua Xalq Jumhuriyatining haq talab qonun dasturining 1024-chi moddasidagi belgilamaga asosan haq talab asosiy gavdalari nom shohrat huquqiga ega. Har qanday tashkilot yoki shaxsning haqoratlash, tuhmat qilish qatorliq usullar bilan boshqalarning nom shohrat huquqiga ziyon selishiga yo'l qo'yilmaydi. Nom shohrat haq talab asosiy gavdasining axloq fazilati, obro'yi, qobiliyati, inobati qatorliqlarga berilgan ijtimoiy bahodir. Shuning bilan birga bu qonunning 1183-chi moddasida tabiiy egalarning jismoniy huquq manfaatiga ziyon zahmat yetkazib, og'ir ruhiy ziyon solgan bo'lsa, huquqi chekilguchi ruhiy ziyon to'limi talab qilishga huquqli. Qasdanlik yoki zo'r savallik bilan tabiiy egalarning jismoniy ahamiyatga ega alohida narsasini ziyonga uchratib, og'ir ruhiy ziyon solgan bo'lsa, huquqi chekilguchi ruhiy ziyon to'limi talab qilishga huquqli.
2: Bey xonim o'tirga qo'ygan to'lam talabiga qarata sot mahkamasi qonun bo'yicha sot qilib, ruhiy ziyon tasalli puli talabini mundaq bekitdi. Qonundagi belgilimlarga asosan ruhiy ziyon to'limini tashabbus qilishda huquqi chekilish harakati keltirib chiqargan og'ir ruhiy ziyon oqibati oldingi shart qilinadi. Bu deloda Chin Apandining huquqi chekilishining tarqilish doirasi cheklik. Uning ustiga davomli kengayish, yomon qarazda ko'ptirish qatorliq harakati yo'q. Bey xonim o'zining og'ir ruhiy ziyonga uchraganligini isbotlaydigan unumlik dalil isbot ko'rsatilmadi. Shunga bu da'vo talabini qo'llashga bo'lmaydi.
1: Sud mahkamasi Chin Apandini Veyshin Do'stlar Chambergida oshkora hujjat tarqitib, Bey xonimdan kechirim so'rashga Keçirim soraş mezmoni 7 gün davamlık ilan kılınış. Bey hanımının başka dava talibini red kılış doğrusu da hüküm çıkardı. Hazır bu hüküm küçük iyi oldu.
2: Programının torda hem de rütkübülüş mahsus rayonu içildi. Eğer sizden mu mesle soraydıgan kanun meseleleriniz bolsa, Solution aboneciler terminalını çürüp, programıda hem de rütkübülüp söz kaldırsanız boludu. Programının teximi köp esil mezmulları Solution aboneciler terminalı da. Kanunu teşvik kılış, kanunga tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.

0: Ceğan, şakakol, palın merzi katarlık köp kıl doğruluk ısımlıkını ilmi nispet tanışıp hem yemeklik hem doğru kılınlığa maksulat cinmocin, guşu işlep çıkardı. Bu maksulat közünü rahat kılıdı. Közünü köp işildirgan, közünü asırışkı ihtiyacılık dostlağı maskeledi. Cinmocin'a guşu koşulsa işki kuvvet arkalık taşkı kuvvet doluklap közünüzü asıraydı. Kanfuyen şirketinin Fupinzi, Veychankan katarlık alkışlık maksulatları var. Yemeklik arkalık ilmi usulü kuvvet doluklamak için olsanız konu marka Kanfuyen'le talan. Kanfuyen şirketinin her kaysa vilayet nahiye şehirlerde emeli dükünü var. Hoş haber. Aldın telefon kılgan 10 heride Goşu, Lingji, Antang Rangusu, Diki Kalsi'din birini seti basa birini soğukat kılış alaydı itibarıdın bahraman boludu. Konu heride yeni heride başlap dükkanı gelse mukabat veriludu. Mesela soraş kızlık liniye telefonu 400-666-1185. Şençilik kuvvet doluklaş mahsulatı seti alaydıysanız kanfuyanı tallan. Sizden ve ailenizdikilerin sağlamlıkını uzak müddet koğdaydı.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansı Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısrap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
3: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şinjan Radio Televiziya İstansısı Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansı Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısrap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalım.
4: Hürmetli radyo anlayıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansı 2026 yılı cemiyetin kesbi orlağı aşkarı hizmetçi hadım teklif kılıdı. Hazır tizimletiş başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI injenerliği, radyo televiziya tekniksi qatarlı xizmetler bilen şuğulunuşki irada bağlıgan bolsunuz. Şinjan radyo televiziya stansının Slushitin abonuçla terminali, Slushitin toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş oranıdaki 50 işki xizmet oranı sizden tizimletişinizde kütmekte. Tizimletiş vaxtı 9. ayının 4. günü geçe devamlaşıdı. Katnışınızı ümit kılımız.

0: Ali ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda 3 soat tez murassah qilinib 195 ming yen qarz hisobotga kirdi degan mazmun diqqatingizda bo'ladi. Yaqinda Altay shahridagi ma'lum uy-joy shirkati shaharlik har taraflama tuzash markazidan yordam so'rab, vang ikisining do'kon sotib olgandan keyin 195 ming yen qoldiq pulni muhlati o'tib kesimi to'lamaganligi, korxonaning tijorat besimiga duch kelganligi, mablag'ni jiddiy qaytarib olishga ehtiyoj ekanligini aytdi. Har taraflama tuzash markazi darhol xalq murassasi qo'shilgan sotchi xizmatxonasi birlashma mexanizmini qo'zg'atdi. Xalq murassachilari darhol aralashib to'xtamdagi butun qoldiq pulni to'lash muhliti va ikki tarafning to'xtamni ado qilish orzusini tafsili egalladi. Lekin ikki tarafning pul to'lash usuli va muddati jihatda ixtilofi bir qadar cho'ng bo'lg'achqa tunji qatimliq murassada birdaklik hosil qila olmadi.
2: Har taraflama tuzash markazi orqadan majroni sotchi xizmatxonasiga yetkab, yo'chiqsiz jipslashtirishni ishqa oshirdi. Delo bejirguchi sotchi deloni o'tkazib olgandan keyin delo ahvolini tezdan aniqlab, telefon orqali ikki taraf bilan bir-birlab fikr almashtirib, ham korxonaning mablag' obrotining ta'sirsizligini, ham Wang X'ning to'xtamni ado qilishdagi amaliy qiyinchiligini egilladi. Orqadan sotchi ikki tarafni yuz turani kengashga tashkillab, ham to'xtam va qonunga asosan Wang X'ga to'laydigan pulning muhlatini o'tkazib etishning qonuniy oqibatini tushuntirib, ham korxonaning navbatdagi tijorat qiyinchiligini aynan tushuntirib, ikki tarafni o'zini boshqalarning o'rniga qo'yib o'ylashga yetakladi. 3 soat davomli fikr almashtirish va qayta-qayta moslashtirish orqali Wang X oxiri sotda 195 ming yuan qoldiq pulni to'liq to'ladi.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamro programmamizning mulozimat prinsipi.
3: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртүдө.
4: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
3: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
4: Тамак стиле мәдәнилеге, иҗтимаи мәдәнилекнең ихтиҗам картинасы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit gedidu?
5: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
4: Şincan Radio Televiziya İstansısı Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radiosu.
3: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртүдө.
4: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
3: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
4: Тамак стиле мәдәнилеге, иҗтимаи мәдәнилекнең ихтиҗам картинасы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, Çincan Radyo Televiziya Stansisi 2026 yılı cemiyetin kesbi orlağı aşkarı hizmetçi hadım teklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI engineer

0: قانونچل شهر برپا قلب تنچ عمل قرلشنی قنات یای درائلی. تنچ شنجان سایبسی سزگی همرا.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde iştaşla şaykıt heşkillep kuruluş orunluki kabılını uğurlap tələy sınap ahir kanun toruğu çüştü digen məzmunda sözləp birimiz. Nurgun kişi kuruluş orunluki kuruluş materiallarını uğurlusa köp bolğanda bir kanç gün tutup turulup iştügeydu dəp qaraydı. Ürümçi yukarı yeni texnikalıq kəsibdə tərəqqat rayonluq, yeni şəhər rayonluq, Gün'an şöbi idarisi kabıl uğurlaş dilosunu becirdi. Cinayet kumandarları mı deslepte muşundak oylagan bolusu mu? Lekin ulanı kütüp turguni cinayi işler boyca cevap karlıklı sürüştürüş boldi.
0: Vakit 8. ayının 27. günüge kelgende sorak ahırlı şay dap kalganda cinayet kumandarı Huang Feng kol beyğişedeki koyzuğa karap sakçıladın özünün pekat azraq kabıl oğurluğalıqını bir kanç gün tutup turulup koyup berildiğen berilmeydiğalıqını sorap baktı. Дело бежиргүчү сакчы Ли Лянлян унун оюга нак майданда радия берип, унунга бу ишин тутуп туруш менен эле ахырлашмайдыганын айтты.
1: Сакчылардын текшерип эниклишче 6 айдан 7 айгача Хуан Фун 13 ишчини баштап илгири кийин болуп 11 кытым огурлук кылган. Делого четиштик умумий сомма 160 000 йенге жеткен. Сақчылар уланың қылмышының жинай ішлер қануныңы қылап ішкәлігіні, Дилоның тәптіш мәхкемесінің тәкшіріп әйіплешіге өткізіп берілдіға алығыні, сот мәхкемесінің жинай ішлер бойча жазалаш өкемін шықырдыға алығыні, еліқ ұқтырғандың кейін Хуан Фын Шухаман сорақ орындығы да олтырып қалды. Вә тоқтымай, әмді бүтілләй түгәштім деп ғудыңшыды.
0: Ішіне 7 айның 13 күнідің башылап сөзләшке тоғыр келеді. Ürümçedeki bir kuruluş orununun mesuli Zhangliang kuruluş orundaki şiki galtek kabılının yokap ketkenlikini malum kıldı. Bu kabıllar 2025 yılı 11. ayda kuruluş meydanına toşup gelinip, kuruluş orununun garbi şimal burcikige koyup koyulgan bulup, əsildeki yer asti optimobil iskılatı türü kuruluşa şiltilmekçiydi. Кейінгі құрылыш жәріяны да қызметчілі мадди әшіаланы селештіріп, әсілді ешіп қалған ішкі ғалтек кабылының әмісінің йоқап кеткәлікіні байқыды.
1: Мәлуматты тапшырып алған некен сақчы Ли Лянлян қызмет ташлары білен дәрхал нәқ майданға беріп тәкшірді. Лекен құрылыш орныныкі қадымла вә аптымобылланың береш келіші мұрәккәп, нәқ майданныкі аяқ ұзы, чақ ұзы қалай мұқам болып, өнімлік бармақ ұзы вә биологиялік ұзланы алғылы болмайды. Yer astı optimobil iskilatının iki kiriş çıkış eğizi bar bolup, cinayet kumandarının dilo sadır kılış yolunu bekitkili bolmaydı. Kabılının saklanan vakti naid uzak bolgan bolgaçka dilo yüz bergen vaktini toğır bekitiş mi naidi təsidi. Şunun bilen bile diloda yine işçilerinin özü karab turup oğurluk kılış ihtimalı mevcut bolup, yeniklik bilen ziyaret kılıp olanı çöçtüp koyuşu bolmaydı. Yip uçi intayın çeklik idi. Dilo bejirgen xalq saqçıları səmimilik bilen bu diloni tahqiqlab paş qilishnin asan emasligini aytdi.
0: Şöbi idara darhal muavin idara başlığı Lu Xiaodongning başlamçılığıda saqçı küçi ajırtıp maxsus dilo grupsi qurup naq maydanni qaytadan ratki turguzdi. Saqçılar oğurlangan kabelning fiziklik alahilikini tahlil qilish orqali kabel ham tom ham eğir oğurlamoqchi bolsa choqum kesish kerak. Adam küçüge tayınıpla yötkeşine ait etes. Dilo sadır kılıçta köp adamın maslaşığı doğru geledu. Yana optimobil arkalık toşuqı doğru geledu.

0: Bu tipik şayki təşkilləb delo sadır qilish hesablanıdı dəb hüküm qaldı.
1: Quruluş meydanıdaki avtomobilla koçığı yıqın asaslıq kiriş çıxış eğizidin kirib çıxıdığan bolğaçqa təkşürüş dairesi kiçikledi. Elimi yaxşı quruluş orununun asaslıq kiriş çıxış eğizğa közütüş üskünüsü orunutulğan bolıp mükemmel sın saqlanğan idi. Amma yeni qiyin məsələ kelib çıxdı. Közütüş aparatının umumi vaxtı 1000 saatdan aşatdı. Eğer hemisini körüşke doğru gelse bir aydın köprek vaxt ketidigan bolup, bu dilo beceri süretige eğir təsir yetküzetti. Məxsus dilo grupsi dilo ahvalını təhlil kılışkı birleştirip, cinayet gumandarları kündüzü bayqılıp gelişinin korkup, köpünce keçide dilo sadır kılgan, onun üstüge avtomobil ya ki minibos bilen kabelini elip ketken dep hüküm kıldı.
0: Şunun bilen sağçılar təkşürüşünün mühim noktasını keçide kuruluş ornığı kırıp çıkanını avtomobil ve xadımlağa karatdı. Əcirnin tege altın digendek 7 ayının 7 günü səhər saat 2'de közdüş aparatıda 4 adam ve bir avtomobilinin iş ornığı kırıp 1 saatten keyin yana avtomobilini haydab ketip kalğalıqı köründü. Bu yip uçini boylap davamlıq seliştiriş arqılıq 6 aydan 7 aygıca bu avtomobil ve alaqıdarı kişiler köp qetim keçide kuruluş ornığı kırıp çıkan. Her qetimlik toxtaş vaxtı tahminen 1 saat bolğan. Sağçılar bir tarafdan kuruluş kılgıcı tarafdan eniqlap keçide kuruluş kılış vazifesinin yoxluğunu cazımlaştırdı. Yanı bir tarafdan naq meydanğı berip delo sadır kılış jarayanını taqlid kılganda kabelni kesiş, avtomobilga kaçılap toşuqa dal bir saat vaqt ketip bu bir top kişilerge bolgan guman texime açdı.
1: Bırak, keçide közütüş aparatıda tartılgan sürat tutup bolgaçka adam ve avtomobilanın uçurunu bir vasıta cazımlaştırgılı bolmadı. Məxsus dilo grupsi pikir yolunu özgertip, sırtkı yoldaki amevi közütüş aparatını boylap, tətir yönülüşte iz qoğlap, avtomobilinin numur taqtısını muvaffaqiyyətlik bekitti. Avtomobil kuruluş orunundan ayrılgan linkin Çidavan etrafıga qaratmangan. O yerden nurgun kereksiz nerslerine seti veriş ponkiti barı bulup sakçıla, cinayet kumandarının zanmalını satkılı beriş ihtimallıkının zor işkellikige hüküm kıldı. Yani bir grupu sakçılamı gözütüş aparatı arkalık dialogu çetişlik 4 kişinin salahiyetini bekitti.
0: Arkadan sakçıla dialogu çetişlik kişilerinin meblağ obrotunu tekşürüp, Puçu simlik bir kişinin Huangfeng evetken köp somuluk pulunu pat pat tapşırıp elip, türkümgü bölüp, on neçi işçiğe yötkep bergeligini baykıdı. Huangfeng'nin meblağ mənbəsi Çidavandiki bir kereksiz nərslərini setibiliş ponkitidin kəlgən idi. Bunun bilen bu şaykidiki kişilerinin kurulması aydınlaşdı. Huangfeng bilen Puçu hüddiger kalgan 12 adam kuruluş ornidiki işlemçi bolup çıxdı. 8 ayının 19 günü məxsus dialog grupsi 5 yolu bölünüp, Huangfeng'ni öz içiga alğan 14 cinayet gumandarının həmmisini tutdi. Naq meydandan oğurlanğan kabel, yana suyuqluq, besimliq ambur, sim kesiş amburi, qatarlıq dialog sadır qilish qurallarını qolğa düşürdi. Tutulğandan keyin cinayet gumandarları oğurlıq cinayi paketini aynan ixra qıldı.
1: Cinayet gumandarlarının tapşırışça ola yıl boyu kabul yatkızış hizmeti bilen şugulunun iken. İlgiri başka kuruluş orulları da uşak çüşek işler bilen şugulunup az miktardaki kabulunu uğurduğun. Kuruluş kılıkçı taraf hata halda normal horaş tep karap baykımıgan. Bunun padisini körgendinkin ulanın aç gözüki bargansır küçeygen. Bu yeni tür ornuğa gelip dövülep koyulgan nurgun kabulunu görüp uğurlu kılıçını pilallıgan.
0: Onlarının iş taksimati naayt atraplıq bulup, məxsus keçide delo sadır kılışını tallıqan. Bir kısım xadımla kuruluş meydanının dərvasıdan kırıp çıqqan, bir kısım işçi yoludan paydalınıp kırgan, ayrım-ayrım halda kabelini kesiş, haber berip agaqlandırış, maddi eşyalani toşuqa məsul bolğan. Huangfeng, avtomobil haydab zanmalını setişqi məsul bolğan. Zan pulni taksimlash nisbitini aldın kelişip qoyğan. Bir aydın köprek vaqtta köp qetim oğurlıq kılgan. Olar yana başka kuruluş orulları da delo sadır kılış xatırısını təşəbbüskarlıq bilen tapşırdı. Barlıq deloğu çetişlik malının kımmeti 160 min yuan bulup, oğurlanğan kabelini sap mısqı sundurganda eğirliği 1778 kilogramı yıkılaştı.
1: Dilo 100 bergenden keyin 14 cinayet gumandarı kuruluş orduğa 120 min yen tölem töledi. Hazır 14 adamın hemisiga cinayi işler boyunca mecburlaş tedbiri kolunuldu. Dilo

0: Eskertudu.
1: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
0: İqtisatçıl ve ticarətçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp, söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
1: Tamak üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlaylı.
2: Hürmetli radyo anlıkçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansi 2026 yılı cemiyetin kespi orlağı aşkarı hizmetçi hadımı təklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, radyo televiziya tekniksi katarlı hizmetler bilen şugulunuşki irade bağlıgan bolsunuz. Şinjan Radyo Televiziya Stansının Slushiting aboneçiler terminali, Slushiting toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş ornudaki 52 hizmet ornu sizden tizimletişinizi kütmekte. Tizimletiş vakti 9. ayının 4. günü geçe devamlaşıdı. Katnışınızı ümit kılımız.
3: Hürmetli radyo anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansının Qanun Sizge Hemrah programısı boyunca 6 şiperdoğ yaxdırıp anlıqının lağı rahmet. Teximi köp məzmullani, siz yenə Slushiting terminalını düşürüp anlısınız boludu.

tağ deryaları arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanırak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anıqçılar. Şincan radyo televiziya stansının Mınbe Tıprak programısını anlaşılana karşı alınız. Mən Pərhat Ömer.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu kıdımkı programımızda tümendeki məzmunlarda alış biriniz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlərgi nəzər sahibinizde Konuş şəhər nahiyyəsinin Liao Yuan Bazarı Erik Beşi kentidə bekar turgan zavut öylərinin yeni hayatı küçü urğutuldu. Kergen nahiyyəsinin siyek yezisi Məkit kenti karxana bilən yanaq pişiklas seyxini ortaq kurdu degen məzmunlarını dekidinlarğı sunumuz.
0: Kaltıs Beyiş Mahirleri sahibimizde Optim Aylık Organ İşlerini Başkuruş İdarisi'nin Kadri Can'ın kenti turgan 4 yılda amini yetekleb yezi kentlerinin kıyafetini özgertti degen məzmun deyiktanlarda buludu.
1: Yezi iyilikki yeza dehkallarga alaqadar uçurlar sahibimizde Şincan'da göç koyu yeni nesli yetiştirip çıkıldı Katarlı uçurlarını anlattığımız.
0: Radyo Anguçlar Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sılışı din aboncular terimin aldımaz kademde anlatıldı hem de her vakit kaydırıp anlıklı buludu. Hem de diktiğine programımızdan tepsili mezmunları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Radyo anlıkçılar. Abdun Raylık Organ İşlerinin Başkuruş İdarısının Atı Şehrinin Karacül Yesi Otturak Karacül Kenti Turuşluk Sabık Birinci Şuji Can'ın 4 yıl kenti durgan mezgilde kent ahalarını yitekleb Longşen közü tüspüsü kurup Çigranı Koğdaş olunu puhtulab Şincan'ın inşallah yardım veriş küçüge tayinip ölçemleşken Oğlak Tartış Meydanı berpa kılıp Yezi Kent Medeniyet Sayahit'in terakki kıldırıp Çigra rayonumuz tekkemleb halkını beytilgan güllünüş yolunu açtı. Bugünkü kaltıs beyiş mahirleri sahibimizi köpçülükke Can Ning'nin kent turgan mezgilde kent üçün kılıp bergen emeli iş ve yakşı işlerini sözlep birimiz.
2: Atış şehrinin Karacol yezisi Uttara Karacol kentedeki Longşen çokkısına tağ taşlardan katma kat kopurulgan bir közütüş supısı heyvet bilen kat götürüp durdu. Bu egizlik kentinin şamal çıkkanda kum uçup durduğun konu kıyapıdını özel kesil özgertiple kalmay. Tehimi muhimi kadırlar bilen ama bir maksatta göreş kılıdığun devletinin tenişliğini koğdaydığun manevi yer belgesine oylandı.
1: Vaktin 2022 yılı 3. ayı kaytursak Can'ın Otur Karacıl kentteki kilip kent duruş hizmetine başladı. Uçağdaki Longşen teğinin çoğusudun bunlar yok. Pekat kakas töpülük kaldık topu taş bariydi. Can'ın əsləb mundaq dedi. Aynı çağda minin ilk isimde bu tağ bağırda örülüp çükken bir kisek öy bar bulup, şamal çıksıla emmi yerini topu kaplab, etraptik amma naayeti capa tartattı.
2: Kentinin kıyabıdını yakşılaş, kakas tağını tüzeş üçün Can'ın Longşen teğini tazalab, Közütü süpsi yasaşını karar kıldı. Bu yip yeni kuruluş tasavvuri kent kadrları ve kent ahalılarını deslip edala hatırcam kılalmadı. Kent ahalılar komitetinin müderi Mehmet Yusup Arıpcan mundaq dedi.
1: Bu yerde mu yol yok idi. Şu çağda Can Şuji bu işini yitkanda köylümde işenç yok idi. Lekin Can Şuji işenç bilen çokun muhabbiyat kazınımız dedi. Can'ın kuruluş mebleğini en zor derecede cep. Kuruluş tenerini tüveliş için kent turuşlu hizmet etirdiğini başlayıp atakıda aldığı öttü. Bütün kentki er millet amı yaşangallar, yaşlar, özmürler tene atlanıp özlükten taş kiziş, taş yütkeş, taş tuşuş hizmetine katlaştı. Can'ın mundak tanıştırdı. Bütkül kuruluş ceryanda bütün kentte her günü taş kazıdığan, taş toşuyduğun kadırlar amı cemi 20 adam kıtımdan açtı. Çöl bayabanda soğuk candın ütüdüğün bulup, köpçülük kahretan soğuktan korkmay, cephadın baş tartmay, bir hış bir taştın igiz süpü berpa kıldı. O mundaq dedi. Küçübar yaşlar çoğarak taşını, küçü azızırak kişiler öz kötüreledigan taşını yötkiri. Şuna bu nokta minin ait təsirlendirdi. Amının kollışı bolsa biz her kandak canda qalbi kılalayımız.
2: Közüdü süpsi bütkendin kiyin, ilgirki qaqas tağ çoğusi yip yeni tüske kirdi. Tekşi, kent ketken tağ çoğusi kent ahalaları aram aladığan, sayılı kıladığan, balalar oynaydığan yakşı cayğı aylandı. Küçük balalar daim közüdü süpsi durup, tutaş ketken çegiraliyeni yesige yırahtın nezer taşlap, pəxirlengen halda ata anısının çegira birinci sepide çegira çarlap qoğdavatqallıqını eytidu.
1: Uruq tukallar çegiranı qoğdavatqan, amma dövlət çegira liniyesini qoğdavatqan illik adi görünüşlər, taştın qopırılgan bu igiz süpü çoğunqor mənabi yığışlıqan bulup, Longşen közüdüş münari mu şunun başlap, muşudak atılıp geldi. Otura Karacol kentte çigra liniyası yakın bulup, bütün kent 23 kilometrelik çigra liniyasını başkurup kontrol kılıp,

Dövlətin əsləlik çarvıçılığın tərəqi qıldırıcı siyasəti həm Şincanın göç qoyunun miqdarını kengaytıp məsulatını aşırış məxsus hərkətinin qoluşuda Altın Rayımız məxsus qotanda beqilgən göç qoyunun yeni nəsli cinçin göç qoyunu muvaqqiyyatı yetiştirib çıxıb, dövlətimizin qotanda beqilgən göç qoy nəslini öz aldığı yetiştirişdi ki, boşluğunu toldurdu. Çıran ayısıgı caylaşkan Şincan, Cinkin, Avçun, Dihkançılık, Çarıpçılık, Pentekinik, Çek şirketi, Cinşin, Göç Koyunun yadroluk bakımçılık bazısı bulup, şirket baş direktörü Wang Chuan Feng'nin tunuşturuşça, nöbette bazı ki Cinşin, Göç Koyunun yadroluk tür topi 10 mıydın aşkan. O mundak dedi. Cinşin, Göç Koyunun köpüş iktidarı küçülük. Kozlaş nispeti 200-2% geydedi. Üsp yetiliş tür iti tez. 6 aylık bulan kozlar kotandın çıkış ölçümü giydi. Meyli külemleştirip bir kılsın ya ki dihkalarının oylu aralarındaki kotandı bir kılsın hemisi de bakkılı buludu. Bu şucaydaki göç koyunun yitiliş, astı buluş, az kozlaş tek kemtiklerini tuluklu değil. 2011 yılından başlayıp Altın Rayonluk Çarpıcılık Peller Akademiyası'nın pen tetkikat kolektifi karhanlar hem her derecelik Çarımçılık tarmakları bilen birleşip, Şincan'ın dihkançılık rayonlardaki kotandı yem keçek bilen bir kış kesbinin ihtiyacı karta, rayon halkı birleşip nesil yetiştirişine kanat yaydırıp, yerlik göç koy neslinin maslisçalıkı yetersiz buluş, köpüş iktidari tekşi bulmazlıkta kesb kıyın meselesini hel kıldı. Bu kollektif dövletimiz koyan koyunu anılık tüp, Avustralya ak koyunu atlık tüp kılıp, gen tekşürüş, gen grup üzüki, rakamlık çarpıcılık meydanında akli iktidarlaştırıp talip yetiştiriş teknikisi katarlık, zamanıvi nesil yetiştiriş teknikisini onursal kullanış arkalık, Şincan'ın bakımçılık muhitiğe maskeledigen cinçin göç koyunu muvaffakiyeti yetiştirip çıktı. Nöbette mükemmel bulgan 3 dereceli köpeğçi sistemisi berpa kılınıp, tür topunun külümü 77 mıydan aştı. Altın Rayonluk Çarpıcılık Peller Akademiyası'nın tetkikatçısı Yang Huiguo mundak dedi. Bu nesil Şincan hem Gərbi Şimal rayonunda umumlaştırılan linkin, Şucay'ın göz koyunun köpeği iştidarı tüvenerek buluş, el ospetlik nesillik koyun uzak müddet sırtın seçiviliş, nesil kürgüzüş tenerki yukur buluş tekkiyin ehvalini ünümlük el kılgıl buludu. Dehqançılık rayonlarının kotanda beqilgan göç qoy nesilçiligida nesil bilen təminləş iqtidarını yarımı puxtalığı buludu.

sözlüşüş bilen karşılaşış, teng payda eliş bilen nöl neticilik ilişiş, köp tereplik bilen bir terepliknin kürüşü keskin boldu. Uruşunun istütekleri tehi yıraklap ketmedi. İnsaniyetinin istikbali ve takdirge münasebetlik tört koçu eğizide turganda, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı tarihi mesuliyetini dadıl zimmesige ilip, tarihi yönülüşke teşebbüskarlık bilen yetekçilik kılış gerek. Xi Jinping mındak tört noktuluk teşebbüsünü otturgu koydu. Birinci, terakkiyatını aldınkı orungu koyuştu çın turup, ortak gülünüşünün istikbalini yaratış gerek. Umumi menfaatdar, sığdırışcan bolgan iqtisatının dünyavi ilişkini teşebbüs kılıp, soda selinma, alakınara vallaştırış, energiya baylıqı qatarlıq en-enevi sağladiki hemkarlıqını müstekkemlep, sün'i akıl, rakamlik iqtisat, yeşil kesip, yeşil kan baylıqı qatarlıq güllenme sağladiki hemkarlıqını kengaytip, rayon hemkarlıqının çoğkırlışı, emeli buluşunu ilgere sürüp, süpetini üstürüp, derecesini yukarı götürüş lazım. Jongo Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nı bir belbağ bir yolunu yukarı süpette ten kuruş. Dünyavi terakkiyat teşebbüsünü emeliyette körüstüştüki aldınkı rayon dep karap, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı rakamlık iqtisat münbiri. Yezi igilik körgezmesi katarlık paliyetlerini devamlık yakşı ötküzüp, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı Eza Devletler'e yüzlengen Xalqara Sün'i Akılını Kolunuş Hemkarlık Merkezi kurudu. Tencinde Jungo Şanghay Hemkarlık Teşkilatı Çigra İğizi İqtisadi Hemkarlık Merkezi kurudu. Kelgüsü 3 yılda Şanghay Hemkarlık Teşkilatı Eza Devletler bilen birlikte 100 pen tekniki hemkarlık türünü yolga koydu. İkinci, Xavipsizlikni muhim orungu koyuştu çın turup, umumüzlük bir xatar muhit barpa kılış gerek. En-enevi ve gayri en-enevi xavipsizlik tehditige bir tutaş takabıl turup, üşğül küç, dölet alkıgan teşkillik cinayet, zer etkestçiliki ve telegraf aldamçılıkı zerbe berip, uçur, bio, taşkı boşluk xavipsizlik hemkarlıkını küçeytip, taşkı küşlerinin Her kays devletlerinin işki işlerge orlı işi, siyasi xavipsizlikige ziyan yetküz işi, rayon mokimlikiga buzgunçılık kılışının kattık aldını eliş lazım. Jungo her kays terepla bilen ortak, universal, hemkarlışıdıgan, imkaniyetlik sicil bolgan xavipsizlik karışını emeliyet körüstüp, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nı dünyavi xavipsizlik teşebbüsünü emeliyet körüstüdüğün muhim süp kılıp kurup çıkışını halaydı. Jungo Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın tört xavipsizlik merkezini baldurak işki kırıştırıp, Eza devletlerinin xavipsizlik tehditi ve hırsıgı takabıl duruş iktidarını östürüşünü kollaydı. Üçüncü, Adem'in asas kılıçtı için durup, Evlat mı evlat dost üç asasını puhtulaş gerek. Her kays devletlerinin tarihi medeniyeti, ictimai tüzümü, terakkiyat baskıçının alahidlikini bir tutaş oylaşıp, kanun çıkırış aparatı, partiye, mektep, akılla ombri, karhana, taratku katarlık cihetlerdeki hemkarlık torunu berpa kılıp, el içi alakısını ilgiri sürüp, eza devletlerinin inak Koşnu darçılıkıga hayati küş koş gerek. Jungo her kays terepler bilen birlikte dünyavi medenilik teşebbüsünü emelileştirip, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı inak koşnu darçılık, dostluk, hemkarlık komiteti katarlık el işçi dostluk aparatlarının tekimi zor rolünü cari kıldırışını kollaydı. Jungo terep, Jungo Şanghay Hemkarlık Teşkilatı Asasi Mağarıp Hemkarlık Merkezi kurudu. Hem Kunzu Şöyani, Luben Kasıp Hanısı Katarlık Türle Arkılık, Almaştırış, Öz Ara Örnek İliş, El Kalbini Tutaştırış Körükini Davamlık Berpa Kılışını Halaydı. Dörtüncü, Sözleşiş Kengişti Çıntırıp, Adıl Tertiplik İdarı Kılışını Mükemmelleştiriş Gerek.

işleri ziyaretinde buluş aldı da 9. ayının 1. günü Mısır piramida gezdi. Haberler gezdi. Cumhuriyet gezdi de Japa müşakkatte bil bolgan 70 yıl. Gayret şicaet bilen yeni musafige otlanaylı mavzuluk imzalık makalı ilan kıldı. Xi Jinping mundaq dep körsetti. Jungo bilen Mısır kadimi medeniyetlik devletler bolup, insaniyet cemiyetinin terakkiyat üçün kımmetlik manevi baylık ve culalık medeniyet göherlerini takdim kılgan. Jungo bilen Mısır'nın arlıkı yırak bolsu mu, iki çoğun medenilik bir-birinden zoklanıdı. Kadimi yipek yolu 1000 yıl devamlaşıp, dostluk alakısı kadimi ezelden toktap kalmadı. 70 yıl ilgiri Jungo bilen Mısır resmi diplomatik münasebet ornattı. Bunun bilen yeni Jungo'nun Arap devletleri ve Afrika devletleri bilen bolgan dostane hemkarlıkının dervazısı açıldı. 70 yıl Japa müşakkatlerini baştan keçirgen Jungo Mısır münasebeti halkara vaziyetteki özgürlüklerinin sınıkıdan ötüp baştan ahır yönülüşten eğip gitmeyi, süpütünü özgertmeyi, hareketlendirgüç gücünü acizlaştırmayı, Jungo Arap elleri, Jungo Afrika kollektif hemkarlıkının ülgüsü ve terakki kılıvatkan devletlerinin dostanı ötüş, iştipaklaşıp hemkarlışının ülgüsüge aylandı. Jungo bilen Mısır, baştın ahır bir yakızın baş çıkardığan yakın kıyrındaşla. Hemkarlışıp ten payda alıdığan şençilik emrala. Dostanı ötüp, öz ara örnek alıdığan muvaffakiyetlik ülgüle. Baraver bir-birge işinidığan samimi dostla. Xi Jinping munulanı tekitledi. Jungo bilen Mısır, terakkiyat güllünüşünün halkılık baskıcıda turuvatıdı. Jungo 15. 5 yılını yakşı başlap, Jungo'cu zamanıvilaştırışının yeni vaziyetini tırışıp açmakta. Mısır'nın yeni cumhuriyet kuruluşu 2030 yıl arzusuna karab, çoğun kadem bilen ilgirlimekte. Jungo Mısır bilen birlikte umumyüzlük, stratejiyelik, emralık münasebetini çoğun kurlaştırıp, Jungo Mısır takdir ortak gevdesi kuruluşunu ilgiri sürüp, zamanıvilaştırışını birlikte işe aşırışını halaydı. Xi Jinping mundaq dep körsetti. Jungo bilen Mısır öz ara işinişini küçeytip, dostluğu varsız kılışının ülgülerden bolup, bir-birinin yadroluk menfaati ve köngül bölüdüğün muhim işlerini devamlı kollap, her kays sahe, her kays katlamlardaki almaştırış ve hemkarlıkını koyuklaştırıp, Jungo Mısır dostluğunun küş ulaş tayıkını evlat mı evlat yetküzüşü. Öz ara menfaat yetküzüp ten paydı elip, birlikte terakki kılışının ülgülerden bolup, terakkiyat stratejiyesini cipsalaştırışını çoğunkurlaştırıp, bir belbağ bir yolunu yukur süpette ten kurup, hemkarlık yoşurun küçünü pahalı kezip, emeli hemkarlık boşluğunu kengaytip, Jungo bilen Mısır'nın öz ara menfaat yetküzüş hemkarlıkıga tütmez tügümez hareketlendirgüş küş koşçı. Öz yaratkan güzelliktin huzurlanış bilen bir vakitta, başkala yaratkan güzelliktin mu huzurlanıp, medenilikle ara almaştırışının ülgülerden bolup, mağarip, sayahat, pen teknika, sahiye, ten terbiye, arheologiye katarlık cihetlerdeki almaştırış ve hemkarlıkını çoğunkurlaştırıp, işki devlet halkının öz ara düşünüp, yakın ötüş, reştini çıngıtıp, Jungo Mısır umumyüzlük stratejiyelik emralık münasebetinin terakkiyatıga üzlüksüz yeni kuvvet koşşi. İnsaniyet takdiri ortak gevdesi berpa kılışını ilgiri sürüşge tehimi köp medenilik küçünü mücessemlişi. Mürünü mürüge tirep ilgirlep, adıllık ve hakkaniylikni kogdaşının avantgardlardan bolup, hakiki köp terepçilikni emeliyette körüstüp, köptereplik hemkarlıkını küçeytip, tötçoğun dünyavi teşebbüsünü birlikte yakşı emeliyleştirip, dünyanın tınışlıkı ve mukimlikini pahalı koğdap, halkıra adıllık ve hakkaniylikini koğduşu. Bir niyette bulup, Jungo Arap el

Şinjan Radio Televiziya Stansı 2026 yılı cemiyetinin kespi oğrularına aşkarı hizmet kadını teklif kıladı. Hazır tizimli tiş başlandı.

Kadirli Tutan Avat Kınan'a sen et sehnesi programımızı. Programımızın tamlaştırımız. Hem de inat aile nanlık nakşına uzun olarak sunumuz.

Kıdırlı Tutan Avat Kınan'a Sənət Səhnisi programısı. Programımızda millet halkına nadir nakşı müzikleri uzunları bulu atıdı. Hem de Kazakça nakşılarının dostluk nakşısını köyünü aramanlar sonumuz.

Hürmetli radio anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnisi programımız bu için alışverdik. Programımızın güzel alem namlı naqşı bilen axırlaşdırmış. Əmala, bəxt, amet, salamet yer bozun.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keseliklerinin aldığını iyiliş, sağlamlıkını ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkını ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul

دۆلەت داۋالىنىش كاپالىتى ئىدارىسى يېقىندا ئۇزاق مۇددەتلىك پەرۋىش سۇغۇرتىسى چىقىمىنى باشقۇرۇش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەش توغرىسىدىكى يېتەكچى پىكىرنى بېسىپ تارقىتىپ، ئۇزاق مۇددەتلىك پەرۋىش سۇغۇرتىسىنىڭ چىقىم قىلىش دائىرىسى، چىقىم قىلىش ئۇسۇلى، چىقىم قىلىش ئۆلچىمى ۋە فوندنى نازارەت قىلىش، باشقۇرۇش ۋە خەۋپ خەتەرنىڭ ئالدىن ئېلىش مېخانىزمىنى ئايدىڭلاشتۇردى. بىرىنچى، چىقىم قىلىش دائىرىسى ئايدىڭلاشتۇرۇلدى. Uzak müddetlik perviz sugurtası fondi bu xıracatlarını açıt kıladı. Hacitidin çıkalmaslık derecesini bahalaş aparatının hacitidin çıkalmaslıkını bahalaş xıracatı, noktuluk kütünüş aparatı təminligen uzak müddetlik perviz mülazmet haqqi, yana üçüncü tərəb aparatı yardımlaş becirip başqurduğun alaqadar xıracatlar. Hacitidin çıkalmaslıkını bahalaş xıracatını əməli əhvalğa asasən fond bilen şəxs ortak üstüge elib, köpçülüknün xalğancı iltimas kılışı, ziyada bahalışının oldu ilinidu. Adettikçi kılıp eytkanda suğurduğa katnaşkıcı tonca qitim hacitidin çıkalmaslıkını bahalaşta layaqatlik bolsa, yana belgilimi boyuca karalik qayt təkşürüp, bahalaş xıracatı bolsa, davalı suğurdisi fondudun Açıt kılınıdı. Dövlet belgilegen uzak müddetlik perviz sugurtası mülazimet tizimlikideki perviz türünü fond belgileme boyunca açıt kılıdı. Tizimlikte bulmagan mülazimetni şahslar özü töleydi. Şunun bilen bile asasi davalını sugurtası bilen uzak müddetlik perviz sugurtasını açıt kılış çigrası enik ayırılıp iki xil sugurtını prinsip cihette tekrar açıt kılışkı bulmaydı. İkinci, Çıkım kılıç usulü kılıplaştırıldı. Bahalaş mülazimeti de asaslıqı kişi beşiğe karab haq ilinidu. Perviş mülazimeti de asaslıqı mülazimet vaxtı boyuca haq hesablanıdu. Ailede perviş kılıçta adatta saat boyuca pul hesablanıdu. Yaşanğanlar sanatoriyası aparatlarının perviş kılıçı sanatoriyada yatkan gün sanı boyuca hesablanıdu. Mahalli pervişi əməli mülazimət məzmunuqa asasən haqq hesablaş usulunu bekitidu. Kəlgüsüdə siyasətnin mükəmməllişigə əgişib, dövlət yenə bir tutaş ızdınıb, əqli iqtidarlıq pərviş üskünüsü, qoşumcu üskünü qatarlıqlarga aldın bekitilgən ölçəm boyuca bir qitimdila haqq iliş ya ki, yek tür boyuca haqq döləşini yolqa qoyudu. Üçüncü, çıxım qılış ölçimi muvafiq bekitildi. Caylar, fond, maliyyə küçü,

0: yaşanğanlarının ispiti yuqarı yoki tövən bolsa, pərviş mülazimeti, pərviş mülazimeti planı boyunca icra qılınmasa, mülazimet türü mündəricisidiki tələbki yetmesə, şunundak ictimai kişiler becürgücü aparat belgilimi boyunca başqurmasa, fonddan belgilik nisbət boyunca taki tüləşini rət qılğanğa qədər tutup qılınıdı. Uzak müddetlik pərviz suğurcisi fondudun çıkım kılışını 3-cü tərəb ictimai kişilerinin vakalten başqurup vakalten acırtıp bir şeyi bulmaydı. Uzak müddetlik pərviz suğurcisi məbləğini işiltiş daimliq təkşürüşke kırgızılıdı. Bu məxsus tür boyunca tuyuqsız təkşürüş, kündülük təkşürüş, cəmiyyət nazarət kılış, əqli iqtidarlıq nazarət kılışını öz işçiga alıdı. Yana inovat qarı tizimliki tüzümü tədqiq qılıb orundiladı. Şunun bilan billa bahalash aparati, pərviş aparatının haq elişi hər vaqt nazarat qılınıb, suğurtuğa qatnaşqıçılarının hukuk mənfəətiga kapaletlik qılınıdı.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansisi 2026 yılı cəmiyyətin kəsbi orlağı aşkarı xizmetçi xadım təklif qılıdı. Hazır tizimlitiş başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, radyo televiziya tekniksi katarlık hizmetler bilen şuğulunuşki irade bağlıgan bulsunuz. Şinjan radyo televiziya stansının slushiting abonuçla terminali, slushiting toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş oranıdaki 52 hizmet oranı sizden tizimletişinizi kütmekte. Tizimlitiş vaqti 9-cı ayının 4-cü günü geçe davamlaşıdı. Qatnışınızı ümit qilimiz.
2: Bu programını Şinjan Radio Televiziya Stansisi bilen Avtonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurğan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğ qadam ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eliş, sağlamlıqni ilgir sürüşnen en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Avtonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis qilindi. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar bu sayfımızda menge kan yetişmegen kişilerde etigende ornudun turgandın kiyen kandaq alametler körlüdü digen mezmundu sözlep birimiz. Çoğun menge adam bedenedeki merkezi bir tarap kılgış dep tariplinidu. Gerçi beden iğirliğinin aran 2%'ni iğilisimi bütün bedendeki tahminen 20% oksigen ve energiyeni xortudu. Nurgun kişi etigende ornudun turgandın kiyen işçi tıtıldap asan açıklanıdı. Kalısı ilişip, adet karakterlik halda yakşı uxlayalmadım dep oylaydı. Ama doktorunun karşıya etigende köp qetim bir aram bulsa, çoğun mene sizge kan bilen təmilləşinin yetişelmey vatqalıqını əskertgen buluş mümkinken. Çoğun mene energiya sərpiyatı yuqru orun bulup, kan bilen təmilləş yetişmese en aval bilinidigan vaqit səhərdə ornudun turgandın kiyin buludu. Nemişka qayrışqandak ədigən muşındaq buludu. Mütəxəssislə bu həqtə mundaq deyişdi. Uxluğanda adam bədənidiki simpatik nerva aram alıdı. Parasimpatik nerva iş ornığı çıxıdı. Yürək ritmi qan besimi tövəlləydi. Bütün meniga qan iqış miqtari 10%-dən 20%-kicə azıydı. Onun üstüge keçicə su kırmigəcə qan nisbi qoyuqluşub, yepişqaqlıq dərəcəsi örləb, qanın iqış sürəti bütün gün astı süratlik yolda durdu. Ama ornudun turgandan kiyin beden halati tuyuqsuz özgürüp, kan yetişmezlik alametleri asallı görüldü. Umumən aytqanda, menige kan yetişmezliknin daim görüldüğün ifadeleri tövendikidek bir qancı xil buludu. Birinci, terikek asan açıqlanıdığan bulup geliş. Bu alahide dikkat kılışqa arzaydığan bir nokta. Ornunuzun turgandan kiyin sebepsizla tıt buluşunuz, açıklığınız, kelişi, yaxşı, uxlayalmaqanlı

0: yürek kesili payda buluş xavpini aşırıydıdı. Adatta muzika anlaş, çoğunqır xiyalğı çöküş qatarlıq usullarını kullanıp, muvapıq, bedenini boş duş ve aram iliş gerek. 4. Kecide xorek tartışını paal yaxşılaş. Uyku tosalğısı xorek tartış, uxluğanda nəpəs vaqtlıq toxtap qiliş, sozulma uyqusuzluq qatarlıqlar meniga qan yetişməslikni daimlaştırdı. Mutaxassislar şunu eskertdi ki, xorek avazda tertipsizlik görülse, yani tuyuqsız üzülüp kalsa, bir neçe sekundin keyin yana qattıq avaz çıksa, keçide demiz qılıp uyğunup kese, kündüzü qattıq çarjap kese, vaxtıda doktorxanığı berip uyğunu köprek tekşürtiş gerek. Doktorunun körsetmesi boyunca uxluğanda nəpəs vaqtlıq toxtap qilişini aktif davalaş hem de ilmi halda iğirliğini düşürüş. Asan xorek tartıdığan kişilerinin yancı yetip uxlaşını sınap yıkışı tavsiye kılınıdı.
1: Örbetlik radio anlıqçıla, Çincan Radio Televiziya Stansisi 2026 yılı cemiyetin kəsbi orlağı aşkarı hizmetçi xadım təklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, radyo televiziya tekniksi qatarlıq hizmetler bilen şuğulunuşki iradı bağlıgan bolsunuz. Şincan radyo televiziya stansının Slushitin abonuçla terminali, Slushitin toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş oranıdaki 52 hizmet oranı sizden tızımlı dışınızda kütmekte. Tizimlitish vaqti 9-chi ayning 4-chi kunigacha davomlashadi. Qatnashishingizni umid qilamiz.
2: Anglavatqaningizlar Xinjiang Radio Televiziya stansiyasining Tan sog'liqqa zo'r boylik programmasi.
3: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keseliklerinin aldını iliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
1: Addi sağlamlık hareketleri.
0: Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sayfamızda tere asalla tartışıp kalsa kanda kılış gerek degen mezmun diktanlarda buludu. Bugün köpçilik tavsiye kıladığan sağlamlık adı hareketi yüzünü yuyup bulğandan kiyin ya ki yuyunup bulğandan kiyin teresel nem vaqtta bir qavat terisiliklaş nemlik saqlaş melhimi sürkeş. 9-cı ayda havanın nemliki tövelleşki başlaydı. Teri yağ bezinin acırılıp çıkışı taşqi muhitinin özgürüşüge yetişelmey teri yüzüdeki suunun xorap getiş süreti tezleşidi. Yüzünü yuyup bolğandan kiyin bir nərsə sürtmesə, bir neçə minutdan kiyin tartışıp qalğandak, qurğaqlaşqandak his qılıdı. Tere sel nəm vaqtda nəmlik saqlaş məlhimi sürkigəndə tər töşükçilərdən parğa aylınıp çıqqan bir qəvəz su tərkibini qulublab, terinin qurğaqlıqqa maslışığa yetərlik vaqt çıqarğılı buludu. Əgər tere qurup kepəkləşsə, ondaqda allıqaçan keçikken buludu. Yüz yuygan yagi yuyungandan kiyin terini pütülay sürtüp kurutmay, azraq öllük tuyğısı kaldırıp, löngi bilen yenik iki qetim besip koysılı buludu. 2 minut işçiden teri sılıqlaş melhimi yagi beden melhimi sürkeş gerek. Eğer teri kurgaqraq bulsa, maylıqlıqı sel yuqır bulgan melhemsiman mesulatlarını tallısı buludu. Bugün yüzünüzü yuyup bulgandan kiyin nemhoş halette bir qabat sürksiniz, tartışıp kalgandak his kılmaysız.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansisi 2026 yılı cemiyetin kəsbi orlağı aşkarı hizmetçi xadım təklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercüman

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il-qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishingizni qarshi olamiz. Men riyosatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyosatchi Raziya Sirtali.
1: Bu qadimgi programmamizda mundaq mazmunlardan anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sayfimizda Xinjiangning tunji maydon texnikalik savdo tadbiri bo'yicha sayyor leksiya so'zlash faoliyati Urumchida o'tkazildi degan temada to'xtalamiz.
1: Yuksalayotgan Xinjiang sayfimizda bu yilning oldingi 7 oyida butun Xinjiangdagi aerodromlarning yo'lovchi tashish miqdori 32 million 720 000 odam qaytimdan oshdi degan temada to'xtalamiz.
2: Yorqin ism sayfimizda chegarani muhofaza qilgan 11 yilda o'tkir ko'zni tovlab chiqqan davlat darvozasidagi ayol saqchi Jangjin bilan tanishimiz.
1: Programımız yine Xinjiang Radio Televiziya Stansının yeni taratkısı Sılı Şıtın abonuçlar terminalıda mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programmalarını anlıgılı buludu.
0: Xinjiangdaki yeniliklar.

0: Ülgülük film koyuldu. Merkezi Akbarat Hüccetli Kino Stüdyosu Guruhi Rakamlı Kanal Başkuruş Bölümünün müdiri Li Hongkui'nin tanıştırışça bütün film cem'i 10 kısım, her bir kısmı 5 minut bulup mikro hüccetli film şekli kullanılgan. Film Han Tianhang'ın klasik edebi eserlerden barlığı kelgen bulup, 20 netçe yeni kona, Bayavandaki anılanın hakiki keçirmişleri ziyaret kılınıp kezilgan. Merkez yeni kino stüdyosu etibarlap saklıgan Bingtuan'ın tarihi süret arşivlerden paydalanıp, AI 3 ölçemlik tasvir hasıl kılış teknikisi arkalık kımmetlik tarihi süret ham materyalları canlandırılıp, ağzaki tarihini bayan kılış, hakiki ahvalını ızgoğlap süretki iliş, yeni kona koş linyalik bayan kılış kolunulup, peşkadem otur yaş 3 evlat Bingtuan ayarlarının kollektif obrazi toluk süretlengen. Kamerada hem 20. eserinin 52. 60. yıllardaki herbiyle bozyer özleştiriş ayarlarının devletin çakırkığa avaz koşup, çegra rayonu berip, gemede turup, bozyer özleştirip, itiz bina kılıp, üstten çepip, kivez tergan japalık igilik tikligen yılları eslep ötüldü, hem yeni devredeki Bingtuan ayarlarının gezi igilik pen teknikisi, davalaş, asasi katlamdaki iş orulurda da uda küreş kılgan devir salapiti hatırlanıp, çang tozan kaplap ketken bozyer özleştiriş eslemesi yeni devir nurunu çaknattı. Huay'an şehrinin Şincan'ın nişallık yardım veriş hizmet grupusunun muavın başlığı Çi'an tonuşturup bundak dedi. Dastlabda kollektifimiz gerçi Bayavandaki ana Kızıl Mariniyet IP'sini bilsek mi, lekin şahslarının iş izleri doğrusu da bildiğallarımız intayin az idi. Çöl Bayavandaki hayat 10 neçip peşkeden bir evlat anılanı retlep çıkkandın ki, kollektifimiz yaşanğalların boz yer özleştiriş doğrusudaki ötmüşünün çoğunkuru təsirlendi. İgelin işçe Bayavandaki anının kalgan kısmı ciddi işlini vatkan bulup, mülçerin işçe 9. aydın başlap, Merkez Yeni Kino Baykaş Sepir kanalı hem bütün memleketki her kaysi çoğun asası ekim tarat kusupuları da arka arkadan körüstülüp, hüccetlik film arkalı kızıl tomurunu davamlaştırıp, yeni devredeki Bingtuan'ın mereniyet kuruluşuna yeni energiye koşuduken.
1: Yakında Bi Shuming'nin Koinlon'daki Vada namlık romanının okurmanlar bilen yüz görüş yığını hem de Okşaş namdaki avazlık romanının tuncu koyuluş murasımı Şencan Çigra'dan kırış çıkış Çigra Mudapya tekşürüş baş punktı da ötküzüldü. Koinlon'daki Vada namlık roman hazırkı zaman yazgıcısı Bi Shuming özünün Şizan Ali İgizlik'deki 10 neçi yıllık öz beşidin ötküzgen keçirmişiga asasen icat kılgan roman bulup, romanda dikkat 20. əsrinin 60. 70. yıllardaki İgizlik herbi rayonu ambulatoriyasıgı merkezleştirilip, ayal əskerler Bencani, Go Huanjin'nin üsüp yetilişi asasi liniya kılınıp, yaş Ofisir əskerlerinin yaşlıq bahari ve takdiri tutaştırılıp, onlarının intayın naçar muhit ve hayat mamatlıq sınaq aldı da, özünün hayatını Çigra rayonunu qoğdaş ve kuruş devir iqimiği sındırıp, yaşlıq bahari, sıqini arqılıq, vətən bilen bolğan vədisini əməliyyat körsətkəliki callıq namayan kılıngan. Koinlon'daki Vada namlık bu roman 2025 yıllık Jungo'daki yaxşı kitap bulup tallangan bulup, Bi Shuming bu eserinin fakat şahsi esliminin yezilişi bulupla kalmay tekimi muhimi Çigra Mudapya herbilerik bulgan Ali ihtiram hikayelikini bildirip mundaq dedi. Yoldaşlarının tüpürkümüzünü batırlık bilen koğdap, döltümüzünün Çigra liniyasını saklavatkan hikayelerini tekimi köp kişige bildirmen. Onlarının muhuşallık, gazep nebret, Qayğı həsirti, visal şatlıqı bar. Vətən üçün ular şəxsi mənfəətini qoyub durub, müqəddəs burışını baş tartmaydığan halda zimmisigə alğan. Mən tınışlıqdaki kişilərgə bugünü qədirləb, teximi yaxşı ətini yaratışını eytimən. Bu qitimqi oqırmanlar bilən körüş yığını, üçüncü növətlik Şincan Umumi Xəlq Kitab Oqış yığınının bir türlük paaliyeti bulup, paaliyetini Şincan Radio Televiziya Stansisi, Xəlq Ədəbiyyatı Nəşriyyatı və Şincan Xəlq Nəşriyyatı birlikdə məsul bulup ötküzdü. Bu yıl 5. ayda Şinjan Radyo Televiziya Stansisi

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat devamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde köpçülükke Şincan'ın Tuncu Meydan Teknikilik Soğudu Tedbirleri Seyyarı Liksiye Sözleş Faaliyeti'nin Ürümçü'de ötküzülgeliki doğrusu'da sözlep yerimiz. Yakında Teknikilik Soğudu Tedbiri Arkılık Koldaş, Karkallarının çet elgi çıkışığı yerden veriş Teknikilik Soğudu Tedbirleri Meksus Teminlik Seyyarı Liksiye Sözleş Faaliyeti Şincan'da ötküzüldü. Bu, Tamojna Baş Mahkemesi Halkara Tekşürüş Karantin Kılış Ölçümü ve Teknika Kanun Nizam Tatkikat Merkezi'nin Tuncu Kıtım Şincan'da meksus türde seyyarı liksiye sözleşini kanat yaydırışı bulup, faaliyette köp taraf hem Türkiye bulup siyaset yetküzüp, kıyın meselelerini halkılıp, teknikilik soğudu tedbiri arkalık karhanalığı mulazmet kılıştaki en ahırkı bir kilometrini hakiki ravallaştırdı.
1: Bu qitimqi faaliyetini Tamojna Baş Mahkemesi Xalqara Tekşürüş Karantin Qilish Ölçümü ve Texnika Qanun Nizam Tadqiqat Merkezi Abdunum Rayonluq Soda İşleri Nazareti, Şenjan İşlep Çıqırış Kuruluş Bintuani Soda İşleri İdarisi, Ürümçi Tamojnisi birlikte mesul bulup ötküzgen bulup, faaliyette Qashqar, Şihanzi Qatarlıq 11 tarmaq yığın meydanı tesis kılınıp, karxanalarının eksportki real ağırıq noktalarını dälcayda udullaştırış boyuca seyyara liksiye sözülünüp, Otur Asiya devletlerinin import, eksport, üsümlük meselelerini karantin kılış talepi, motorluk katnaş vasıtalarını eksport kılış teknikliğe sözü siyaseti ve belgelimige uygulayışını bahalaş, Avrupa Asiya İktisat İhtipakı'daki Türk hayvanları hem onlarının meselelerini karantin kılışını nazaret kılış başkuruş, yorukluk volt meselelerini eksport kılış pürüsti ve hırsi katarlık noktuluk mezmullar çördülüp ders ötüş, çüyendiriş kanat yaydırıldı.
0: Teknikilik soğudu tedbiri her kaysi devletlerinin sağlamlık bir xatarlıki ekologiyelik muhit ve mahsulat süpütüki kapaletli kılış üçün halkaralık soğudu da tesis kılgan teknikilik çekleş talepi. Şunlakla hazır taşkı soğudu karkallarının çet el bazarını içişi tesir körüstü vatkan muhim amil hesaplanıdı. İpek yolu ixtisat belbeğideki yadırılık rayon, devletimizin garipki ecevetiştiki muhim dervazısı buluş süpütü bilen, Şincan'ın özgeçi yezi ilgilik mahsulatları, taşkı soğudunun elastikliği ve terakkat yoşurun küçü sicil kozgıtılgan bolsu mu? Lekin dünyavi taşkı soğudunun elastikliği ve terakkat yoşurun küçü sicil kozgıtılgan bolsu mu? Lekin dünyavi bazar icazeti bosoğusunun örülüşüge ağışıp herkasi devletlerinin teknika kanun nizam, ölçem yenilişi tezleşip, ölçem itiraf namısı, karantinli uyguluşuş katarlık köp hıl sınakla Şincan'daki köplügen taşkı soğudu karakallarının çet elgi çıkışıdaki real tosalgıgı aylandı. Bu kıtımkı seyyarı liksiyada dikkat, Avrupa Asya İktisat İhtipakı, Otra Asya, Şarkı Cenubi Asya devletleri İhtipakı katarlık noktuluk bazarlığı merkezleştirilip, eksport vaziyeti, kanun nizam yüzülünüşü, delilleş tefsili kalisinin bazar orlaştırması için katlama katlam tahlil kılındı. Mezmuni emeli, yetekleş çalıkı küçük bulup, karhanalarının tekniki toskudun saklanışı, hukuki çekiliş hevkatlarının adını ilişi üçün enik yol körüstüp bədi. Məlum, Xalqara Yük Transport Vakaletçilik Çeklik Şirketinin məsulü mündaq dedi. Biz tərbiyələşdə ögəngəllərimizi özləşdürüb və qobul qılıb, Xalqara Bazar Qaidisigə təşəbbüskarlıq bilən maslaşıb, siyasət faydisinin yaxşı paydalanıb, Otra Asiyağı yüzləngən maşini elektrik məhsulatları eksport kölümünü yanımı kengaytimiz.
1: Faaliyette Cungu Utra Asya Teknik Sodası'nı bahalaş bahasının funksiyelik örneği, mulazmet mezmuni ve karhanalarga nepiyet güzüş tedbirleri mas kademde çüyendürülüp, karhanalarga soda iltimas taleplerini kayıtma inkas kılış, memleket sırtıdaki teknik sodası xavp xatırını tügütüştiki hükümet tarap yolları umumlaştırıldı. Nak meydanda yana hem türkülük fikir almıştırış halkısı tesis kılınıp, karhanı vekilleri ders ötüdüğen mutakhasiler bilen yüz durana fikir almıştırıp, eksport ceryanı da siyaset cahetki gümalları ve emeli meşgulatki tosuk noktalarga karta emelileştirgülü buluduğun el kılış layihesige erişti.
0: Ürümçü Tamojnisi Kadun Nizam ve Universal Kesb Başkarmasının muam başkı Huang Cheng tanıştırıp mındak.

0: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Çincan radyo televiziya stansi 2026 yılı cemiyetin kespi orlağı aşkarı hizmetçi hadım teklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, radyo televiziya tekniksi katarlı hizmetlerle şugulunuşki irade bağlıgan bolsunuz. Şincan radyo televiziya stansının slushitin aboneçiler terminali, slushitin toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş ornudaki 52 hizmet ornu sizden tizimletişinizi kütmekte. Tizimletiş vakti 9. ayının 4. günü geçe davamlaşıdı. Katnışınızı ümit kılımız.
1: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
2: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
3: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu.
3: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əskərtidir.
1: Tamak ni ilmi buyurduk, sağlam uzuklanaylı. Tamak ni pakız yap, eşip kalgan bulsa elab alaylı.
3: İksatçıl ve ticeşlik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
1: Tamak ıstılı medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhcan partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslık ni, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
2: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
3: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yükselovat Han Şincan.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, bu sahipimizde bu yılın aldığı 7 ayda bütün Şincan'daki aerodromların yolcu taşış miktarı 32 milyon 700 20 bin adam kıtımdan aştı diyen temide toktalımız. 7. ayda Şincan Pukurala aviyasiyası yazlık tatillik yolcu taşışının altın mezgelini kütüb aldı. Sayahatçılar, okuyucular, tukkan yoklaşkı çıkkallar sahne köp katlanıp, bütün Şincan'da aviyasiya yolcular ekimi ve nöbetçi ayrıplan miktarı sicil açtı. Sallık malumatı körüstülüşçe bu yıl 1. aydın 7. aygıçı Şincan'daki her kaysi ayrı durumlarda Şihenzi aerodromunu öz içige alğan halda cem'i tamamlanğan yolcu toşuş miktarı 32 milyon 722 min adam kıtımğa yetip, bu türkü okşaş mezgildegiden 6.9% aşkan. Tamamlanğan yük ve poştu yollanması toşuş miktarı 232 min tonluğa yetip, bu türkü okşaş mezgildegiden 10.14% aşkan. Boşluktaki İpek yolunun köznek tügüllük iktidarı sicil küçüyüp, Şincan'ın iktisat, cemiyet işlerinin yukarı süpetlik terakkatını küçlük aviyasiye hareketlendir güç küçü bilen temeligen.
2: Bunun işçi de Ürümçe Tianşan Halkara Aeroportu'nun ifadesi körnerlik bulgan. 1. aydın 7. aygıca Ürümçe Tianşan Halkara Aeroportu tamamlıgan Aerodromga kirgen çıkan yolcu 17 milyon 465 min adam kıtımğa yetip, bultırkı okşaş mezgildikiden 6.12% aşkan. Tamamlıgan yük ve poştu yollanmasının kırış çıkış miktarı 188 min tonluğa yetip, bultırkı okşaş mezgildikiden 8.16% eşip, aviyasiya eşya obrotunun sırtkı küç koşuş rolü künsür gevdilengen.
1: Aviyasiya liniyası tori sicil kengaytilip, tutuşuş iktidarı üzüksüz küçü etilgen. 1. aydın 7. aygıca Şincan'daki her kaysi ayrı durumlarda ticaret kılıdan aviyasiya liniyası cemi 639'ı yetken. Bunun işçi de Ürümçi Tianşan Halkara Aeroportu'da ticaret kılıdan aviyasiya liniyası 293 bulup devlet işçideki asaslık şehirler topunu kaplagan. Şincan'a kırıp çıkıdığan yolcular ekimi asaslığı Çengdu, Xi'an, Beijing, Zhengzhou, Şanghay Katarlık çaylağı merkezleşken olup, Şincan'ın devlet içindeki başka ülkelerinin yadırılık iktisat çemberindeki hadımla arasındaki biriş geliş kızgınlıkını toluk eks ettirip begen. Şunun bilen bile her kaysi tarmak liniye ayrı durumları mı, sayahat ödü ayrıplarını ve pesil karakterlik aviyasiya liniyesini pahalı köpeytip, yolcuların seferge çıkıştaki tallışını yanımı beyitkan. Yazlık tatillik toşuş mezgelinde Şincan Aeroport Guruhi Bekater Yürüyüşüş ve Mulazmet Kapalıtı hizmetini bir tutaş planlap yakşı işlep, aeroplanı çıkış resmiyeti beciriş pukiyini köpeytiş, bekaterlik tekşürüş tertibini elalaştırış katarlık tedbirle arkalık yolcular ekiminin yukarı pe- le besimiga ünüm.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlat durmakta.
2: Vatan benim ailem.

Radio anlıqçılar MD Havaraydı məlumat anlattımız. Ürümçidə azraq yamğur yığıb, keyin otrahal yamğur yağdı. Temperatura 13-20 Celsius gradus küçə. Altayda hava bulutluq. Temperatura 7-21 Celsius gradus küçə. Çöcəkdə hava bulutluq. Temperatura 7-21 Celsius gradus küçə. Qulcıda hava bulutluq. Temperatura 12-22 Celsius gradus küçə. Ortalada ötkünçü yağmur yağıp keyin bulutlanıdı. Temperatura 13-20 Celsius gradus küçe. Qarmayda hava bulutluq. Temperatura 15-25 Celsius gradus küçe. Koytunda ötkünçü yağmur yağıdı. Temperatura 13-23

0: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pak izleyip, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
1: İqtisatçıl ve tijeşlik bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni istilini əvci aldırıp, söz hərkitimizde ülgü bulaylı.
0: Tamak istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ıxcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlaylı.
2: Hürmetli radyo anlayıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansisi 2026 yılı cemiyetin kesbi orlağı aşkarı hizmetçi hadım təklif kılıdı. Hazır tizimlitiş başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, Radyo Televiziya Tekniksi Katarlı Hizmetlerle şugulunuşki irade bağlıgan bolsunuz. Şinjan Radyo Televiziya Stansının Slushiting aboneçiler terminali, Slushiting toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş oranıdaki 52 hizmet oranı sizden tizimletişinizi kütmekte. Tizimletiş vakti 9. ayının 4. günü geçe devamlaşıdı. Katnışınızı ümit kılımız.
3: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Er, karız süylü gelmey dostlaç hemberkege çıkırıp atçığını çıkardı. Oylamığa yerden sotka erz kılındı. Yakında, dörbölcü nayelik halık sot mehkimisi karız süyleş muvaffak olmasık sebebinden gelip çıkan nam şöhret hukuki macerası dilosunu sot kıldı. Birlikte bu dilo misalığı dikkat kılaylı. Çön efendi dörbülcü nayesi de bir talla bazarı açattı. Hizmet ceryanı da bey hanım bilen tonuşup kaldı. Bey hanım daim çön efendinin talla bazarının neris gerek sitival attı. Kiyin şahsi ıhtısat meselesi tüpeyliden çön efendinin bir kısım mal pulunu nesi kaldırdı. Çön efendi köpkütün bey hanımdın karısı söylegen bulsumu bey hanım kaytırma yine çön efendinin veşenini kara tizimdeki kırgızı vetti.
2: Bey hanımni qarz qaytirishga majburlash uchun bu yil 1-oyda Chin Apandi do'stlar chambarkiga Bey xonim va uning erining suratini chiqarib, menga qarz bo'lib qilib, yana meni qora tizimlikka kirgizib atdi. Mushundoq yuzi qiyinlik bo'lamdi. Oil tavallari xafa bo'lmay, men bilan aloqa qilishinglar. Bo'lmasa, saqchiq ma'lum qilaman deb qo'shib qo'ydi. Açıqı yanmağandak his qilgan Chin Apandi tashabbuskarlik bilan Bey xonimning eriga telefon qildi. Sözleşiş jarayonida Chin Apandi erkutun şikayetlarini haqoratlabla qalmay, yana sözleşiş ovozini Veyshin Dostlar Chambergiga yana bir qaytim yo'llab noroziligini oshkor bildirdi.
1: Bey xonim Chin Apandining qilmishi mening nom shohratimga ziyon yetkazib qolmay, yana erkutunlik muhabbatimizning buzilishini keltirib chiqardi deb qarab saqchiga ma'lum qilishni tanladi. Gungan organi tekşürüş arkalık Chin Apandi de başkalarının şahsiyetine ziyan yetkizişte kanunu hılap kılmış barlıkını bekitip, onunla kanun boyunca 500 yen cereymanı koyuş memuri cezası verdi. Bu yıl 4. ayda Bey Hanım Chin Apandi üstüden dörbülcün nayalık halık sot mehkemesi deva kılıp, sot mehkemesi din Chin Apandi'ni keçirim soraşka hem de ruhi ziyan teselli pulu üçün 10 min yen töleşke hüküm kılışını talep kıldı.
2: Sot mahkemesining tekshirib aniqlashicha Chin Apandi haqdor bo'lish sifati bilan nesi qolgan mol pulini qonun bo'yicha surishtirishi yo'lliq. Qonunlik huquq manfaatini qo'g'dash harakatiga tava bo'lib, qonunning qo'llashiga erishdi. Lekin u pul so'ylash natijasiz bo'lgandan keyin Veyshin Do'stlar Chambergida boshqalarning suratini o'z beshimchilik bilan oshkorlab, haqorat, kamsitish xarakterdagi so'zlarni tarqatgan. Yana nomuvofiq so'zlashish mazmunini oshkora tarqatgan. Bu qilmish qonunlik huquq manfaatni qo'g'dash kategoriyasidan xalqib ketgan bo'lib, obyektiv jihatdan Bey xonimga berilgan ijtimoiy bani tuvalitib, nom shohrat huquqiga chekilishni shakllantirgan.
1: Junhua Xalq Jumhuriyatining haq talab qonun dasturining 1024-chi moddasidagi belgilamaga asosan haq talab asosiy gavdalari nom shohrat huquqiga ega. Har qanday tashkilot yoki shaxsning haqoratlash, tuhmat qilish qatorliq usullar bilan boshqalarning nom shohrat huquqiga ziyon selishiga yo'l qo'yilmaydi. Nom shohrat haq talab asosiy gavdasining axloq fazilati, obro'yi, qobiliyati, inobati qatorliqlarga berilgan ijtimoiy bahodir. Şunun bilen bilen bu kanunun 1183. maddesi de tabii ilgilerinin cismani hukuk menfaati ziyan zahmet yetkizip, eğer ruhi ziyan salgan bulsa, hukuku çekilin uçi ruhi ziyan tölümü talep kılışkı hukukluk. Kastellik ya ki zor severlik bilen tabii ilgilerinin cismani ehmiyetki ige alahidi nersisini ziyanı uçurtup, eğer ruhi ziyan salgan bulsa, hukuku çekilin uçi ruhi ziyan tölümü talep kılışkı hukukluk.
2: Bey xonim o'tirqa qo'ygan to'lam talabiga qarata sot mahkamasi qonun bo'yicha sot qilib, ro'yi ziyon tasalli puli talabini mundaq bekitdi. Qonundagi belgilimlarga asosan ro'yi ziyon to'limini tashabbus qilishda huquqi chiqilish harakati keltirib chiqargan eg'ir ro'yi ziyon oqibati oldingi shart qilinadi. Bu deloda Chin Apandining huquqi chiqilishining tarqilish doirasi cheklik. Uning ustiga davomliq kengayish, yomon qarazda ko'ptirish qatorliq harakati yo'q. Bey xonim o'zining eg'ir ruhiy ziyonga uchirganligini isbotlaydigan unumlik dalil isbot ko'rsatilmadi. Shunga bu da'vo talabini qo'llashga bo'lmaydi.
1: Sud mahkamasi Chin Apandini Veyshin Do'stlar Chambergida oshkora hujjat tarqitib, Bey xonimdan kechirim so'rashga, Keçirim soraş mezmoni 7 gün davamlık ilan kılınış. Bey hanımının başka dava talibini red kılış doğrusu da hüküm çıkardı. Hazır bu hüküm küçüki iki boldu.
2: Programının torda hem törtkü buluş mahsus rayonu içildi. Eğer sizden mu mesle soraydıgan kanun meseleleriniz bolsa, sulu şetin aboneçiler terminalını çürüp, programıda hem törtkü bulup söz kaldırsanız boludu. Programının teximi köp esil mezmunları sulu şetin aboneçiler terminalı da. Kanunu teşvik kılış, kanunga tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.

0: قانونچل شهر برپا قلب تنچ عمل قرلش نی قنات یای درایلی. تنچ شنجان سایبسی سزگی همراه.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde iştaşla şaykıt heşkillep kuruluş oranındaki kabılını uğurlap tələy sınap ahir kanun toruğu düştü digen məzmunda sözləp birimiz. Nurgun kişi kuruluş oranındaki kuruluş materiallarını uğurlusa köp bolğanda bir kanç gün tutup turulup iştügeydu dəp qaraydı. Ürümçi yukarı yeni teknikalık kəsiblə tərəqqat rayonluq, yeni şəhər rayonluq, Gün'an şöbi idarisi kabıl uğurlaş dilosunu becirdi. Cinayet kumandarları mı dəstəbde muşundaq oylağan bolusu mu? Lekin ulanı kütüb durğunu cinayi işler boyca cevapkarlıqını sürüştürüş boldu.
0: Vaqt 8-ci ayının 27-ci günüge kelgende sorak ahırlı şay dəb qalğanda cinayet kumandarı Huang Feng kol beyğişedeki koyzığa qarab, saxçıladın özünün pəqat azraq kabıl oğurluğalıqını bir qanç gün tutup durulup koyup berildiğen berilmeydiğalıqını sorap baktı. Дело бежиргүчү сакчы Ли Лянлян унун ойуна нак майданда радия берип, унунга бу иштин тутуп туруш менен эле ахырлашмайдыганын айтты.
1: Сакчылардын текшерип эниклишче 6-чы айдан 7-чы айгача Хуан Фун 13 ишчини баштап илгири кийин болуп 11 кытым огурлук кылган. Делого четиштик умумий сомма 160 000 йенге жеткен. Сақчылар уланың қылмышының жинай ішлер қанунығы қылап ішкерлігіні, Дилоның тәптіш мәхкемесінің тәкшіріп әйпілішіге өткізіп берілдіға алығыні, сот мәхкемесінің жинай ішлер бойча жазалаш өкемін шықырдыға алығыні, еліқ ұқтырғандың кейін Хуан Фын Шухаман сорақ орындығы да олтырып қалды. Вә тоқтымай, әмді бүтілләй түгештім деп ғудыңшыды.
0: Ішіне 7-ші айның 13 күнідің башлап сөзләшке тоғыр келеді. Ürümçedeki bir kuruluş oranının mesulü Zhangliang kuruluş oranındaki şiki galtek kabılının yokap ketkerlikini malum kıldı. Bu kabıllar 2025 yılı 11. ayda kuruluş meydanına toşup gelinip, kuruluş oranının garbi şimal burcikige koyup koyulgan bulup, əsildeki yer asti optimobil iskılatı türü kuruluşa işiltilmekçiydi. Кейінгі құрылыш жарияны да қызметчілі мадди әшіаланы селештіріп, әсілді ешіп қалған ішкі ғалтек кабылының әмісінің йоқап кеткерлікіні байқыды.
1: Мәлуматты тапшырып алған некен сақчы Ли Лянлян қызмет ташлары білен дәрхал нәқ мейданға беріп тәкшірді. Лекен құрылыш орныныкі қадымла вә аптымобылланың береш келеші мұрәккәп, нәқ мейдандыкі аяқ ұзы, чақ ұзы қалаймыққан болып, үнімлік бармақ ұзы вә биологиялық ұзланы алғылы болмайды. Yer astı optimobil iskilatının işke kreş çıkış eğizi bar bolup, cinayet kumandarının dilo sadır kılış yolunu bekitkili bolmaydı. Kabılının saklanan vaxtı naiti uzak bolgan bolgaçka, dilo yüzbergen vaxtını toğır bekitiş mi naiti təsidi. Şunun bilen bile diloda yine işçilerinin özü karab turup oğurluk kılış ihtimalıqı mevcut bolup, yeniklik bilen ziyaret kılıp olanı çöçtüp koyuşu bolmaydı. Yip uçi intayın çeklik idi. Dilo bejirgen xalq saqçıları səmimilik bilen bu diloni tahqiqlab paş qilishnin asan emasligini aytdi.
0: Şöbi idara darhal muavin idara başlığı Lu Xiaodongning başlamçılığıda saqçı küçi ajırtıp maxsus dilo grupsi qurup naq maydanni qaytadan ratki turguzdi. Saqçılar oğırlangan kabelning fiziklik alahilikini tahlil qilish orqali kabel hem tom hem eğir oğırlamaqçı bolsa çoqum kesish kerek. Adam küçüge tayınıpla yötkeşine aitı tez. Dilo sadır kılıçta köp adamın maslışıgı doğru keledu. Yana optimobil arqılıq toşıqı doğru keledu. Bu tipik şayki təşkilləb dilo sadır kılıç hesaplanıdu dəp hüküm kıldı.
1: Kuruluş meydanıdaki optimobilla koçıgı yıqın asaslıq kırış çıxış eğizidin kırıp çıxıdıgan bolğaçka təkşürüş dairesi kiçikledi. Elimi yaxşı kuruluş oranının asaslıq kırış çıxış eğizgı

0: Hürmetlik radyo anıgıçılar. Şinjan radyo televiziya stansının mündä tıpraq programmasını alınışıqlarına karşı alınız. Mən Pərhad Ömer.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu kıdımkı programımızda tümendeki məzmunlarda alış biriniz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlərgi nəzər sahibinizde Koni şəhər nahiyyəsinin Liao Yuan Bazarı Erik Beşi kentidə bekar turgan zavut öylərinin yeni hayatı küçü urğu tıldı. Kerya nahiyyəsinin siyek yezisi Məkit kenti karxana bilen yanaq pişiklas sexini ortaq kurdi degen məzmunlarını dekitinlarga sunumuz.
0: Kaltıs beş mahirleri sahibimizde altın aylık organ işlerini başkuruş idarisinin kadri Can Ning kenti turgan 4 yılda ameni yetekleb yezi kentlerinin kıyabetini özgertti degen məzmun deyiktanlarda buludu.
1: Gezi iyilikki yeza dehkallarga alaqadar uçurlar sahibimizde Şincan'da göç koyu yeni nesli yetiştirip çıkıldı Katarlı uçurlarını anlattığımız.
0: Radyo Anguçla. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sılışı din abonçlar terminalda mazgadamda anlatıldı hem de her vakit kaydırıp anıl buludu. Hem de deyiktiğinle programımızdan tepsili mezmunları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq tayarlışımızga kançılık vaxt getirdi?
2: Şalının görüşke ayınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
3: Daş, yani kançılık var mı?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometre kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kota. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az, balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne mersiniz, balıyı vurdu. Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakışık.
4: Ver, dikkat kıl.
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydı ki kılıp otomobil haydip bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, katnaş qaydısı gə anlıq rayı qılın.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı 2026 yılı cəmiyyətinin kəsbi uğurlarına aşkarı xizmət qadım təklif qılıdı. Hazır tizimlitiş başlandı. Əgər siz diktorluq, riyasətçilik, muxbirliq, tərcümanlıq proqramlarını görüb bekitiş, AI, injinerliqi, radio, televiziya, texnikası qatarlı xizmətlər bilən şoğulunuşqı iradı bağlıqan bolsunuz, Şinjan Radyo Televiziya Stansının Slushitin abunçlar terminal, Slushitin torğı diqqət qılan. Biz təsis qılğan cəmi 29 iş orniki 52 xizmət orni sizin tizimlitişinizi kütməkdə. Tizimlitiş vaxtı 9-cu ayının 4-cü günü gücə davam işidir. Katnışınızı ümit kılımız.

0: Kaltıs beyiş mahirleri.
1: Radyo anlıkçılar. Abdum Raylık Organ İşlerinin Başkuruş İdarisi'nin Atı Şehri'nin Karacül Yesi Otları Karacül Kenti Turuşluk Sabık Birinci Şuji Can'ın 4 yıl kenti durgan mezgilde kent ahalarını yeteklep Longşen közü tüşüsü kurup Çigran'ın koğdaş olunu pıhtılap Şincan'ı nişalık yardan beriş küçüge tayınıp ölçemleşken oğlak tartış meydan berpa kılıp Yezi kent medeniyet sayayitini terakki kıldırıp Çigra rayonumuz tekkemlep halkını beytilgan güllünüş yolunu açtı. Bugünkü kaltıs beyiş mahirleri sahibimiz köpçülükke Can Ning'nin kent turgan mezgilde kent üçün kılıp bergen emeli iş ve yakşı işlerini sözlep birimiz.
2: Atı şehrinin Karacol yezisi Uttara Karacol kentedeki Longşen çokkısı da tağ taşlardan katma kat kopurulgan bir közütüş supısı heyvet bilen kat götürüp durdu. Bu egizlik kentinin şamal çıkkanda kum uçup durduğun konu kıyapıdını özel kesil özgertiple kalmay. Tehimi muhimi kadırlar bilen ama bir maksatta göreş kılıdığun devletinin tenişliğini koğdaydığun manevi yer belgesine oylandı.
1: Vaktin 2022 yılı 3. ayı kaytursak Canning Otur Karacül kentteki kelip kent duruş hizmetine başladı. Uçağdaki Longşen teğinin çoğusudun bunlar yok. Pekat kakas töpülük kaldık topu taş bariydi. Canın əsləb mundaq dedi. Eyni çağda minin ilk isimde bu tağ bağırda örülüp çüken bir kisek öy bar bulup şamal çıksıla emmi yerini topu kaplap etraptik amma naayeti çapa tartattı.
2: Kentinin kıyapıtını yakşılaş, kakas tağını tüzeş üçün Canın Longşen teğini tazalap közütüş supsi yasaşını karar kıldı. Bu yip yeni kuruluş tasavvuri kent kadrları ve kent ahalılarını dəslipi dala hatırcam kılalmadı. Kent ahalılar komitetinin müderi Mehmet Yusup Arıpcan mundaq dedi.
1: O yerde mu yol yok idi. Şu çağda Can Şuji bu işini yitkanda köğünümde işenç yok idi. Lekin Can Şuji işenç bilen çok muhabbiyet kazınımız dedi. Canın kuruluş meblağını en zor derecede cep. Kuruluş tenerini tüveliş için kent turuşlu hizmet etirdiğini başlayıp atakıda aldığı öttü. Bütün kentki her millet amma yaşangallar, yaşlar, özmürler ten atlanıp özlükten taş kiziş, taş yütkeş, taş tuşuş hizmetine katlaştı. Canın mundaq tanıştırdı. Bütkül kuruluş ceryanda bütün kentte her günü taş kazıdığan, taş tuşuydugan kadırlar amma cemi 20 adam kıtımdan açtı. Çöl bayabanda soğuk candın ütüdüğen bulup, köpçilik kahretan soğuktan korkmay, cephadın baş tartmay, bir hiç bir taştın igiz supu berpa kıldı. O mundaq dedi. Küçü bari yaşlar çoğarak taşını, küçü azızrak kişiler öz kötüreledigan taşını yötkiri. Şuna bu nokta meni nahayet təsirlendirdi. Ammının kollayışı bolsa biz her kandaq canda qalbi kılalayımız.
2: Közüdü süpsi bütkendin kiyin, ilgirki qaqas tağ çoğusi yip yeni tüske kirdi. Tekşi, kent ketken tağ çoğusi kent ahalaları aram aladığan, sayılı kıladığan, balalar oynaydığan yaxşı jayğa aylandı. Küçük balalar daim közütü süpsi durup, tutaş ketken çegiralayın yesige yırahtın nezer taşlap, pəxirlengen halda ata anısının çegira birinci sepide çegira çarlap qoğdavatqallıqını eytudu.
1: Uruqtuqallar çegiranı qoğdavatqan, amma dövlət çegira liniyesini qoğdavatqan illik adi görünüşlər, taştın qopırılgan bu igiz süpü çoğunqur mənabi yığışlıqan bulup, Longşen közütüş munari, mu şunun başlap muşudak atılıp geldi.
2: İşliniyesi türüge cem'i 50 milyon yuan meblağ silindi. Bu yıl 6 ayının 10 günü kuruluş başlanıp, yeniden bir ölçemleşken tögüsüde talqını işlep çıkırışliniyesi kurulup, günüge 40 tonna ham materyal sütünü bir tarap kılalaydı. Aldın bir tarap kılış, parlandırış, tuman pürküp kurutuş, avtomatik uğraş kaçılaş katarlık bütün yürüyüşlük işlep çıkırış üskünleri hem koş

Ko'pincha aslihalar yurishlashtirilib quriladi. Hozir bag'rach ko'li suv mahsulotlari kuzlik beliq tutishning ovat pastligiga kirdi. Ko'l yuzida beliqchilar qo'lva qaydib, to'ri yeyib, beliq tutib, beliqchilarning qo'lvaqlarida naqshi sadosi yangrash. Bo'lma beliq raklar bilan liq to'lish tak kuzdiki katta manzara yana bir qitim namoyon bo'ldi. Bag'rach nahiyalik yezi egiliki yeza idorasi yezi egilik universal qonun ijro qilish atirtining a'zosi Izharjon Ilhom mundaq tanishtirdi. Bu yil kuzlik beliq tutish ahvoli umumiy jihatdan muqimlik asosida yaxshilandi. Ko'l rayonining suv ekologiyasini universal tuzashning sijil olg'i siljitilishiga agishib suv sifati muqim yaxshilandi. Növətdə Bağrash Köl rayonada cəmi 32 xil su məhsulatı bulub, yıllıq məhsulatı 5000 tonnadan köpərək yetdi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık var mı?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrini kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya Xotan. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne mersiniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağındı göster ya. Valla yakıştı. Hey,
4: dikkat kıl!
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp abdomobil heydip burmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı

0: Ahdini doğru tikmeyi deseniz, katnaş kaidesine anlık rayi kılın.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Şinjan Radyo Televiziyen Stansısının Munbet Tuprak programımızı boyu canlı dişberdik. Anlığınınla rahmet. Etki Munbet Tuprak programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki teximi köp sarıklı hikayeler devamlı dektanlarda bulundu.

Lekin Lichingo Naiti Tesla chat Yiroq rayonlaridagi Nurg'un balalar doktorxonasiga elib kelinganda Nurg'un balalar doktorxonasiga elib kelinganda eng yaxshi operatsiya fursatini qo'ldan berib qo'yganligini payqadi. Tug'ma yurak kesili davlatimizda tug'ilgan barliq bu vaqtlarning tug'ma kamchilikki ichida birinchi o'rinda turardi. U hayotlikdagi tragediyalarni ko'p ko'rgan edi. Shuning bilan u ashqushluq bir qaror chiqardi. Ishik oldiga kelishni saqlab o'ltirishni tashabbuskorlik bilan hujumga o'tishga o'zgartib, kollektivni boshlab tashabbuskorlik bilan ishik oldiga berib, tasqab tekshirish kerak. 10 yildan buyon 150 doktor sestra Xinjiang, Qinghai, Xizang, Guizhou, Shanxi qatarlik 13 ölkə avtonom rayondagi 124 nahiya, shahar, rayondagi chat yiroq yezi bozorlarga berib 1 million kilometr masofani bosdi. Har qitim egizlik chiqqanda ko'pchilik aram elishqimi ulgurmay, nafas ololmay qalsa bir tarafdan oksigen sumirgach, bir tarafdan xizmat qiladi. Bu kollektiv yana yezi bozor asosiy qatlam doktorlarini yurak bechovsi texnikasini egallash bo'yicha haqsiz tarbiyalab, texnika ko'p og'riq balini baldur bayqash, baldur qutquzish, davolash imkoniyatiga ega qildi. 2023 yili 3-chi ayda tug'ma yurak kesiliga kiriptar bo'lgan bolalarga haqsiz yordam berish qurilishi 8-chi qitim Qinghayga kirdi. Sangzo o'g'il bola Manlajening tug'ma yurak kesili barliq bayqaldi. Ilgari yugursala hasrab ketatdi. Endi yugri olmayman deb o'ylagan edi. Lichingo mikro zaxmilik operatsiya qilg'ili bo'ladiganlarini birdak mikro zaxmilik operatsiya qilishdi ching turdi. Texnika qiyinlik darajasi garchi yo'q biri bo'lsa-mu, lekin u balig'i ko'rsatadigan ta'siri oz edi. Operatsiya muvaffaqiyatli bo'lgandan keyin Manlaji futbol musobaqa maydoniga qaytib berib, maktab birlashma musobaqasida birinchilikka erishdi. Yana bir maydon qattiq jang, yanchinglik bola Tong-Tongning hayot mamotlik elishishi bo'ldi. Tong-Tong doktorxonaga elib kelinganda o'pka arteriya besimi eshib ketish ahvoli ko'rilgan edi. ECMO sun'iy yurak o'pkiga chiqqandan keyin narkoz bo'limi, kuzatish uyi, tashqi kasalliklar bo'limi navbat bilan Lichingoga balaning hayotini saqlab qolgani bo'lmasligi mumkin dedi. Lekin Lichingo sinab yiqishda ching turdi. Japonlik jangdan keyin Tong-Tong xatardan qutuldi. Qayta tekshirgan kuni bola sakrab taxlab o'ynab, bo'yi o'sib, samrib, butun bo'limdagilarni xotirjam qildi. Xizmatchi uni o'z hayoti bilan boshqalarning hayotini qutqizdi dedi. Kasalxona doktori bo'lgan chog'ida u bir haftagacha doktorxona darvozasidan chiqmaydi. Xatarlik jiddiy operatsiyani sahar soat 3-4 bo'pkasimi har vaqt qiladi. Ang jon tikib qilgan bir qitimligida u 28 soat ko'z yummay, uda 3 qitim operatsiya qilib 3 jonni qutqizib qoldi. U yana 4-1 mablag' to'plash yo'li ustida izlanib, tug'ma yurak kesiliga kiriptar bo'lgan bolalarning oilasining g'am-andishasini tugatdi. Bir oilaning umidini saqlab qolish uchun u qiyinlik darajasi intayin yuqori bo'lgan David operatsiyasi, ya'ni g'ol tomir klapanini saqlab qolib, g'ol tomir yiltiz qismini almashtirish operatsiyasini qaytir qiynib tadqiq qildi. Ham muvaffaqiyatlik tamomladi. U mundaq dedi. Jangso qayerga nishonliq yerdan bersa, biz shu yerga yerdan beramiz. Tug'ma yurak kesiliga kiriptar bo'lgan bolalarga haqsiz yerdan berish qurilishining ahamiyati ojiz xalqlardan masala chiqmasligiga to'liq kafolatlik qilib, sog'lom yezikant qurish,
yaşlar ösmürlərinin sağlamlıq cəhətdəki adıllıqını qoğdaşdan ibarət. 2025-ci yılıqıcə, tuğumu yürək kesiləgi qırıbdarı bolğan balılarga həqsiz yardan veriş quruluşi 150 mindən artıq balını həqsiz tasqab təkçürdü. Tuğumu yürək kesiləgi qırıbdarı bolğan 1600-dən artıq balını qutqusdi, davaladı. Qiyincilgi ba ailələnin 1 milyon yuandan artıq operasiya haqqını keçirum qıldı. Bu kollektiv, memleket boyunca Milletleri İttifaklığı Taraqqiyatırgi nəmunilik kollektiv. Jiangsu boyunca dəvr nəmunitisi qatarlıq namlarga erişdi. Barğansıray köp kişi bu illik iqimga qoşuldi. Otra başlangıç mektep okuqçıları bayramlıq pul və okuş mukapat pulunu iyanı kıldı. Mehriban anala veyşin topuna operasiyadın kengi balılarga ozuqluq tamıqı yetküzüp berdi. Karxana, kəsbi urulla və xayriyet aparatları bəs-bəsdə iyanı toplap iyanı kıldı. 2025-ci ili 5-ci ayda Li Qingguo Memleketlik Əxlaq Nəmunəsi mukapat eliş səhnəsi çıxdı. O, mundaq dedi. Memleketlik Əxlaq Nəmunəsi buluşqa erişiş biznin xizmətimizni etiraf qılğanlıq. Lekin ən axırqı nöqtə emas, bəlki yeni başlanış nöqtəsi buluşı kerak.

Sanlarının hemrahlığına Slow Shitting abonucular terminalımızını çürsanla buludu. Programımızını yaktırıp anlığınınla rahmet. Dikkatinle devamlı kıstansımızın anlatılış aldı da turgan başka programları da bolsun.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçıla, yakşı mısıyla? Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 2.

0: meyve teriş, perviş kılış, paxta yığıveliştin ibaret her qaysi basmışlarını kapladı. Kelgüsirki noxtalıq tətqiq qilib yaratış yönelişimiz devletin ekologiyelik bulğuma azaytış yönelişi boyucu boladı. Növətdə maşinini bütün gəvdilik yenikləşdiriş və yeni energiyelik hərəkətləndirgüç küç oranını eliş ötkiligə hocam qilib kuvvet ısrapçılıqını tövəl atıvatımız. Akıllaştırıp özgertiş, kuraştırış ünümüne körünerlik östürüpla kalmay, yana dövdümüz işlengen paxta yığış maşınlarının dövlət dərvasının çıxırılışıqa texmo işçenç beğişledi. Növətdə, bu şirən şirkətinin yezigilik maşınları məhsulatları Özbekistan, Kazakistan, Brazilya qatarlıq köplügen dövlətlərgə eksport qılındı. Her bir kəsbi, tücübilik, özgücə, yeğençə karxana, məvqəni Şincanın əvzəl baylıqıqı qoyub, aşkışlıq, yadroluq texnikalarda ötkəlgə sicil hücum qılıb, pən texnikada yeğenlik yaratış arqılıq kəsiblərinin dərəcəsini östürüşkə kuvvət qoşub, Şincan özgücə əvzəl kəsiblərinin yuqarı sübətlik tərəqiyyatına üzülməz hərəkətləndirgüç küç beyğişləməkdə.
1: Stansımız xəbri. Bugünkü kunda Turpan şehirde 630 ming mo üzüm merkezlik üzüş mezgeliği kirdi. Növbette üzümçilik kesip zincirinin yıllık mesulat kıymeti 6 milyard yuandan aştı. Turpan şehri Yedikut rayonu Singim yesinin galibiyet kentinde üzülgen üzümünün bir kısmı caylarına evetilse, yeni bir kısmı çünçüde kurutuludu. Özgeç tabi şamalda kurutuş usulü kuruk üzüm süpütünü mühim kapaletke iyi kıldı. Turpan şehri Yedikut rayonu Singim Yezlik Partiya Komitetinin muavini şujisi Yezi başlığı Nijat Sattar muhbirge mındak dedi. Hazır Yezi boyunca 5000'den artık çünçü ba. Tahminen 5 kilogram öl üzümden 1 kilogram kuruk üzüm çıkıdı. Turpan üzümü kurtulgandan başka üzüm markı üzüm şerbet katarlık inçki pişiklendiğin mesulatlarını işlep çıkırışkımı işletedir. Bizim yopurmaqı yana tamakımı işletildiğin bolup, 20 netçi devletki eksport kılınadı. Bizim şehri pişiklaş arkalık kala koylarga yem keşek kılınadı. Şincan, yemeyca, yemeklik çeklik şirketi bizim yopurmaqı pişiklaydıgan eksport karxanası. Növbette şirketinin işlep çıkırış liniyası toluq aylanmaqda. Şirketinin mesulü Zakiya Gülletip mındak dedi. Bu yıl 3500 tonlu üzüm yopurmak seyitip aldık. 40 milyon yuan etrafıda kırım kılalayımız. Mesulatlarımız ne? O yeti devlet kısatımız. Hazır şirketimizde 116 kadın var. Bunun başka 10 milyon artık dekkanın her moyardın 2 milyon yuandın köpüre kırım kılışıgı türtükü bulduk. Üzümçilikten köp kıllık yönelişki karab terakki kılışı bilen, bugünkü günde Turpan şehirde öl üzüm setiş, kuruk üzüm pişiklaş, üzüm arkı içtiş, üzüm koşumcu mesulatlardan universal paydalanış bir gevde kılıngan mükemmel kesip sistemisi şekillendi. Turpan şehirlik ormançılık ve otlak idarısının muavin başlığı Wang Zhiqiang mundak dedi. Üzüm ne bastı kılıp, tamaşa kılış, istimal kılış, seti velişini bir gevdeleştirip, üzümçilik tarakiyatının ünümünü her tarafıma namayan kılımız.
0: Stansımız xəvri. Amma aldıravatqan, qiynılvatqan, ğəm qılıvatqan, arzu qılıvatqan işlərğa dair məsələ dəl əsasi qatlamnı idar qılışının küçəş nöqtəsi. Dörbülcün nahiyəsi Dörbülcün əsasi qatlam kengişiş, məsələləşiş supsığa tayanıb, partiya quruluşunun yetəkçilik rolunu toluq cari qıldırıb, köp qıllaşqan ortaq idar qılış əlaqə kövrüki bərpa qılıb, amma aldıravatqan, qiynılvatqan, ğəm qılıvatqan, arzu qılıvatqan işlərğa dair məsələni yuqarı ünümdə həll qılışqa türtkü boldu. Dörbülcün nahiyəsinin Dörbülcün bazarı Mərhaba yolu məhəlləsi nahiyə bazarı rayonudakı başlanğıc məktəbkə yaxın. Kon ultrak rayonlar merkezleşken, Erhotun işleydiğen aileler bir kadar köp mahalle. Uzaktan bu yan başlangıç mektep okuyucularını mektepten koyup bergenden keyin başkuruş, ağladın haber eliş orni bulmaslık, balılarının elektrolik mesulatlarına berilip geçişi katarlıq meseleler izcil nurgun ata-ananın beşine katırıp gelgen idi. 2025 yılı 10 aydan bu yan Merhaba Yoli Mahallesi Partiya Teşkilatı Ahallar Komiteti Dörbülcün Kengşiş Meslihatlişiş Supsuğa tayanıp Bazarlıq Partiya Komiteti Təvəlikdiki Mektəblər Yeni Dəvr Mədənilikki Əməliyyat Mərkəzi İttifak Komiteti Ayollar Birleşmesi bilen birleşip hareketlenip, ahaliler vekilleri, okuguçlar, ata-anaları, yurtuğa kaytkan Ali Mektep okuguçları

Kiler kıtımlık musabık üçün davamlık tırışımız. Bu kıtımki 60'lı musabıksının erkayış türlerdeki rekabet adil ve keskin oldu. Erkayısı vekiller kumandaları öz artıkçılıkını cari kıldırıp musabık meydanında maharet seviyesini yakşı cari kıldırdı. Musabıkıdın kiyin komanda azaları em yetekçi tiyernirla bəs bəs de musabıkı ihbadisi birleştirip tecrübelerini hulasladı. Kızılsu Kırgız Abdunum Oblastı Vekiller Komandısının yetekçisi Koşumçu Terner Hasanbek Kaşkarbay mundaq dedi. Bu kıtım Kızılsu Oblastı Komandımızdan 9 tenerketçi oğlak tartışış ve tez süratlik at beygisinden ibaret 2 türdeki musabıkı katnaştık. Bir türdeki musabıkı da 3. bulup mis medalga eriştik. Bunun da nait razı bulduk. Korlu Şehirlik Medeniyet Tenterbiye Radyo Televiziya ve Sayahat İdarisi Partiya Grupsunun Şucisi İdarının Muavin Başlığı Feng Wulin Musabıkının Bütün Ceryani Kılıplaşkan Tertiplik Bolganlıkı Türlük Musabık Vezifelerinin Yakşı Tamamlanıplı Kalmay Yine Şucay'nın Medeniyet Tenterbiye Sayahatçilik'nin Yugurumu Terakiyat Üçün Emeli Tecrübelerinin Toplanıgallıkını Bildirip Mündak Dedi. Müsabıkının muvaffakiyetlik ötküzülüşü, at üstü gayri maddi medeniyet mıraslarına yanımı varislik kılıp, her kaysi milletlerinin arlaşış, almaştırış, yuğurluşunu küçeytti. Kiyinki kademde milletle enenevi tenerkiti bilen medeniyet sayahatçiliknin yuğurumu terakiyatını sicil küçeytip, Korlu şehrinin medeniyet sayahatçilik işlerinin yuğur süpetlik terakiyatı küç koşumuz. Әмді, Аптадым райондегі 16 шәһәрнің ауа райын мәлімат аңлатамыз. Үрімчіде азырақ ямғыр егіп, кейін отыр халығы өзгереді. Температура 13-тен 20 Цельсия градусқа. Алтайда ауа бұлытлық, температура 7-тен 21 Цельсия градусқа. Чөлчекте ауа бұлытлық, температура 7-тен 21 Цельсия градусқа. Ғылжыда ауа бұлытлық, температура 12-тен 22 Цельсия градусқа. Bortalada ötkinçi yağmur yığıp kiyin hava bulutlanıdı. Temperatura 13-tin 20 Selsiya gradus qıça. Qarmayda hava bulutluq. Temperatura 15-tin 25 Selsiya gradus qıça. Küytündü ötkinçi yağmur yağıdı. Temperatura 13-tin 23 Selsiya gradus qıça. Şeyhanzda azraq yağmur yığıp kiyin hava içilidi. Temperatura 14-tin 23 Selsiya gradus qıça. Sanjida ötkinçi yağmur yağıdı. Temperatura 15-tin 22 Selsiya gradus qıça. Qumılda hava bulutluq. Temperatura 19-tin 36 Selsiya gradus qıça. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 24-tin 39 Selsiya gradus qıça. Korlida hava bulutluq. Temperatura 24-tin 35 Selsiya gradus qıça. Aqsuda ötkinçi yağmur yağıdı. Temperatura 19-tin 35 Selsiya gradus qıça. Artışta hava bulutluk, temperatura 20'den 35 Celsius gradus kuca. Kaşkar'da hava bulutluk, temperatura 22'den 36 Celsius gradus kuca. Xotende hava bulutluk, temperatura 23'den 32 Celsius gradus kuca. Ürümçide azırak yağmur yağıp kiyin otur halgı özgürüdü. Temperatura 13'den 20 Celsius gradus kuca bulutu. Hürmetlik radyo anlıkçıla. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Şincan Xəbərlər Programması boyunca anlatış verdik. Bu qıtımkı programımızın tercümanları Mikray Osman, Aminə Nurəhmət, Van Suci. Muhariri Gini Qadır, Muhammed Əvvəl, Məsul Muhariri Tursun Toxta Abdullah, Diktorları Patigül Məsum Bülən Həsəncan Savud. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri Proqramısını anlıqınınlağı rəhmət. Sılışıdın abunçıla terminalını çürsünüz, texmikəb sərxil məzmullardın xəbərdar bolalaysız.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo yanlıgıcılar, güzel nakşı müzikleri bilen dil tarınızını çekip, acayip mong dünyasını başlap barğıcı, sanat sahnesi programımız yanı siz için hizmetli buludu. Ben Riyasetçi Hamide Qiyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sanat sahnesi programımızı Sen Minin Baxtım namlıq nakşının yıkımlıq küyleri bilen başlayımız. Qinamza Bahar Alğaysılı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar bu sayfımızda menige kan yetişmegen kişilerde etigende ornudun turgandın kiyen kandak alametler körlüdü degen mezmundu sözlep birimiz. Çoğun mene adam bedenedeki merkezi bir tarap kılgoş dep tariplinidu. Gerçi beden iğirliğinin aran 2%'ni iğilisimi bütün bedendeki tahminen 20% oksigen ve energiyeni xordudu. Nurgun kişi etigende ornudun turgandın kiyen işçi titildap asan açıklanıdı. Kalısı ilişip, adet karakterlik halda yakşı uxlayalmadım dep oylaydı. Ama doktorunun karşıya etigende köp kettim bir

0: رام بولسا چون میگه سزگه قان بلن تمیلشنن یتشل میوات قلقن اسکرت کن بولش ممکن کن. چون میگه انرژی سرپیات یقرو اورم بولب قان بلن تمیلش یتش مسه ان اول بلن دگان وقت سهر ده اورندن ترگندن کیم بولدو. نیمش کا قیرش کندک ادیگم مشندق بولدو. متخصص لب و هخته مندختیشته. خلقاندا آدم بدندیکی سیمپاتیک نروا آرام آلدو. Parasimpatik nerva iş ornığı çıkıdı. Yürek ritmi kan besimi tövəlləydi. Bütün miğnəge kan iqiş miqtari 10%-dən 20% kice azıydı. Onun üstüge keçicə su kırmıgəcge kan nisbi qoyuqluşub, yepişqaqlıq dərəcəsi örləb, kanın iqiş sürəti bütün gün astı sürətlik yolda durdu. Amma ornıdın turğandan kiyin bədən halıdı tuyuqsız özgürüb, kan yetişməslik alamətləri asallı görülüdü. Umuman aytqanda, miyinge qan yetişmezliknin daim körüldüğün ifadeleri tövendikidek bir qancı xil buludu. Birinci, terikek, asan açıqlanıdığan bulup geliş. Bu, alahide dikkat kılışqa arzıydığan bir nokta. Ornıñızdan turğandan kiyin sebepsizla tıt buluşuñız, açıqlığıñız, kelişi, yaxşı, uxlayalmağanlıqıñız, yaki mijazıñızın naçarlıqıdan buluşuna dayın. Bunundan başqa yana çoğ miyinge qan yetişmezlikten hoşyar buluşuñız kerek. Nerva mexanizmidan qarğanda adam emdil oyğanğanda kayfiyatqa mes'ul buludğan örük miğzi yadrosının qan bilen ta'minlanışı tez əsligə kelip aldı bilen içilip durdu. Aql idrakni kontrol qiladğan peşani yapırqı postla qavtidiki qanning iqişi astı bulup kayfiyatnın tormuzi işlemey tit-tit buluş, çüşkünleşiş, Sezgürleşip kettiş şunanğa ägişip geledu. Adatta ornıdın turğandan kiyinki 30 minut işçide teximo roşen boludu. Şikinci, başqa iş. Baş ağırış. Meñadiki qanının koyuluşi azayganda adam beşi iğırlaşkandak, beş qayğandak yaki bilinər bilinmez ağırgandak es kılışı mümkün. Bu kesellik alametler köpünce beden haltının özgürüşi, çarçaş yaki kaypiyatının davalğışı sebəbidin iğırlaşıdı. Üçüncü, uyku süpüti nacarlışış. Bazı kişilerde uyku süpüti nacarlış ehvalı görülüşü mümkün. Meselen, asalla uykusuzluk ya ki çöçüp uygunuş, keçide köpçüş görüş, yani bazı kişiler gün boyu hargılık his kılışı, uykuğa amrak buluşu, garan bulup kılışı, toxtumay esnişi mümkün. Tötüncü, putkuli uyuşuş. Adeta bir tarafdaki belek ya ki kol uyuş bilen ipadılınıdı. Şunan bilen bile yana putkullar mağdursızlanış, yol manganda deldanışıp getiş, ners kereklerini çın tutalmaslı qatarlıq ahvallar görülüdü. 60 yaştın aşkan kişiler topuda teximi köp görülüdü. Meñege qan yetişmeslik, meñide qan kemcil bolğanlıq mı? Ameliyatta kişiler daim deydiğan bu xil, meñige qan yetişmeslik, meñide qan kemcil buluş bilen oxşamaydı. Patologiyalik miyinge kan yetişmezlik, miyinge vaqtlıq kan yetişmezliknin kuzgılışını, kan yetişmezlikten bulgan miyin sektisi, yani miyin tıkılmasını keltürüp çıkardı. Adeta boyun arteriya dağ parçaları, yürek menbellik, nokça tosuluş, meslen, dalanç titreş, kan besiminin normalsızlıkı qatarlıqlardan geliydi. Bu xil kan yetişmezlik kan iqim miqtarının azı işini körüstüplü kalmastın, bu xil azı işinin meni toqulmalarga oksigen yetişmezlik, metabolizm tosalğığı uçuraş ya ki hücayrlarının zahmilinişini keltürüp çıkırdıqalıqını teximu təkidleydi. Uzaq müddet sozulma meniga kan yetişmezlik, kan yetişmezlikten bolgan meni sektisi, kan tumur menbellik divanlık qatarlıq, Köp kıl keselliklerinin payda buluş, terakki kılış jarayanıdaki muhim halka. Dal, boşundak bulgaçka, o estaydıl muamil kılışka arzaydı. Kündülük, yürek miyinin kan bilen təminleş müdafiye sepini qoğdaşta tövendiki birkaçı tedbirini kullanışkı buludu. Onun muhim noktası, kan tumurunun elastikliğini qoğdaş, sağlam kan besminin yipşkaklık derecesini saklaş ve keçide oksigen bilen təminleştin ibaret. Birinci, kan besimini uzak müddet ölçemden aşır vetmesi gerek. Kan tomurunun elastikliğini qoğdap, onu konurap ketken rezinke neycegi oxşaş hem qattıq hem çürük qılvetmeslikteki noktuluk tedbirlerinden biri kan besim seviyesini yaxşı kontrol qilish. Her günü qobul qıladığan tuz miqtari 5 gramdan tövən buluş gerek. Beden iğirliğini kontrol qilish. qonuniyatlik dam olish yaxshi uxlayolmaganda osonla kechida qon bosimi o'rlab ketadi. Aktiv ruhiy holatni saqlash. Tamaka va haroqni tashlash kerak, chunki tamak chekish va haroqni ko'p ichish qon tomirlarining qetishini keltirib chiqaradigan muhim omil. Ikkinchi, qondagi yog' saviyasini yaxshi boshqarish. Yog', shakar tarkibi yuqori yemaklarni oz iste'mol qilish, ko'kdot va mevalarni ko'p iste'mol qilish badan og'irligi va qondagi yog' miqdorini kontrol qilishga foydali bo'lib, qonning quyuq umochqa o'xshash oqalmay qolishining oldini oladi. Shuning bilan birga har kuni ichadigan suvning 1500 ml'dan oz bo'lmasligiga kafolatlik qilish. Suvni oz miqdorda ko'p qaytim to'liqlash, bir qaytimda ko'p miqdorda suv, ya'ni 500 ml'dan oshirib qabul qilib, yurak va bo'rakning yukini og'irlashtirib etishdan saqlanish kerak. 3-chi, qonuniyatli harakat qilish. Qaralik holda muvofiq tan tarbiya faoliyatlarini ilib berish yurakning iqtidorini yuqori ko'tarishga, qon aylanishini ilgari surishga foydali. Masalan, tez meng'ish, suv uzish yoki velosiped minish qatorliklar. Bundan boshqa, uzoq muddat besim bek cho'ng bo'lib ketsa, yurak kesli paydo bo'lish xavfini oshiruvdi. Odatda musiqa anglash, cho'nqur xiyolga cho'kish qatorliq usullarni qo'llanib, muvofiq badanni bo'sh tush va orom olish kerak. 4-chi. Kechida xo'rak tortishni faol yaxshilash. Uyqu to'salg'usi, xo'rak tortish, uxlaganda nafas vaqtliq to'xtab qilish, so'zilma, uyqusizlik qatorliklar miyaga qon yetishmaslikni doimlashtirdi. Mutaxassislar shuni eskartdiki, xo'rak ovozida tartibsizlik ko'rilsa, ya'ni tuyuqsiz uzilib qolsa, bir necha sekunddan keyin yana qattiq ovoz chiqsa, kechida demis qilib uyg'unib ketsa, kunduzi qattiq charchab ketsa, vaqtida doktorxonaga berib uyquni ko'proq tekshirtish kerak. Doktorning ko'rsatmasi bo'yicha uxlaganda nafas vaqtliq to'xtab qilishni aktiv davolash hamda ilmiy holda og'irlikni tushirish, oson xo'rak tortadigan kishilarning yonchi yetib uxlashni sinab yiqishi tavsiya qilinadi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasi 2026 yili jamiyatdan kasbiy o'rinlarga oshkora xizmatchi xodim taklif qilindi. Hozir tizimlanish boshlandi. Agar siz diktorlik, riyosatchilik, muxbirlik, tarjimonlik, programmalarni ko'rib bekitish, AI injenerligi, radio televiziya texnikasi qatorli xizmatlar bilan shug'ullanishga iroda bog'lagan bo'lsangiz, Xinjiang radio televiziya stansiyasining Slushiting abonachilar terminali, Slushiting to'riga diqqat qiling. Biz ta'sis qilgan jami 29 ish o'rnidagi 52 xizmat o'rni sizning tizimlanishingizni kutmoqda. Tizimlanish vaqti 9 oyning 4 kunigacha davomlashadi. Qatnashishingizni umid qilamiz.
2: Аңлап атқаныңма Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
3: Бұл программыны Шинжаң радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдыны еліш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қылынды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми усул тәшәбүз қылайлы.
1: Адди сағламлық әрекетлері.
0: Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfamizda tera osonla tortishib qolsa qanday qilish kerak degan mazmun diqqatlarda bo'ladi. Bugun ko'pchilik tavsiya qiladigan sog'lomlik oddiy harakati yuzni yuyib bo'lgandan keyin yoki yuyinib bo'lgandan keyin tera sal nam vaqtda bir qavat teri silliqlash, namlik saqlash malhimi surkash. 9-oyda havoning namligi tövallashga boshlaydi. teri yağ bezinin ajırılıp çıkışı, taşqi muhitinin özgürüşüge yetişelmey, teri yüzüdeki

0: ادبیات صنعت بیگی به اینی خوشبرک گلرکی تولغان بر بستانلیق.
1: بو بستانلیقتا سانسزلغان قوشلار یقنلیق گویلر بیلن شو گلرنی کویلاب آرمایدو.
0: امده آنلایدیغینلا صنعت صحنسی پروگراممیزی.
2: Hürmetli radyo dinleyiciler, güzel nakşı müzikleri bilen dil tarınızını çekip, acayip mung dünyasına başlayıp barguçi, sanat sahnesi programımız arkalık. Kalbınlığa hoşallık beğişleş istikide programımızda başladık. Ben Riyasetçi Hamide Kıyım. Kadirli dostlar, bugünkü sanat sahnesi programımızı Tuttarım namlık nakşının yakımlık küyleri bilen başlayımız. Kınamsa Bahar Algaysılar.

0: تىپىنى ئاقىل قىلىپ ئۆزگەرتىپ تەرەققىي قىلدۇرۇشقا، سۈنئىي ئەقىل ئارقىلىق تۈرتكە بولۇش، خەلق تۇرمۇشى بەخت سائادىتىنى سىجىل كۈچەيتىش تەتقىقاتى قاتارلىقلارنى كۈچەيتىپ، سۈنئىي ئەقىل قوشۇلغان ھەرىكىتىنى تېز يولغا قويۇشقا كۈچ قويۇش كېرەك. دائىمىي كومىتېت ئەزالىرى، ھەر دەرىجىلىك سىياسىي كېڭەش تەشكىلاتلىرى، ھەر مىللەت، ھەر ساھە ئەزالارنى ئالدىن كۆرەرلىك تەتقىقات ۋە ئىستراتېگىيەلىك پىكىر يۈرگۈزۈشنى كۈچەيتىشكە، قىممىتى سالمىقى بار تەكلىپ پىكىرلەرنى ئوتتۇرىغا قويۇشقا تەشكىللەپ ۋە يېتەكلەپ، شىنجاڭنىڭ يېڭى سۈپەتلىك ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنى تېز يېتىشتۈرۈشى ۋە راۋاجلاندۇرۇشى، سۈنئىي ئەقىل قوشۇلغان ھەرىكىتىنى يولغا قويۇشى ئۈچۈن ئەقىل پاراسەت ۋە كۈچ توپلاش، توغرا سىياسىي نەتىجە قارشىنى تۇرغۇزۇش ۋە ئەمەلدە كۆرسىتىش ئۆگىنىش تەربىيەسىنىڭ نەتىجىسىنى مۇستەھكەملەپ ۋە كېڭەيتىپ، تېخىمۇ مۇكەممەل قىلىشقا، يۇقىرى پەللىگە ئىنتىلىشتە چىڭ تۇرۇپ، مەسئۇلىيەتنى ئادا قىلىش خىزمىتىنى يۇقىرى سۈپەت، يۇقىرى ئۈنۈمدە ياخشى ئىشلەپ، سىياسىي كېڭەش ئىشلىرىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا ئەمەلىي ئىشلەش، ئەمەلىي نەتىجە يارىتىش ئارقىلىق تۈرتكە بولۇش كېرەك. يىغىندا مۇناسىۋەتلىك كادىرلار ئىشلىرى ئاۋازغا قويۇلۇپ ماقۇللاندى. يېپىلىش يىغىنىدىن كېيىن جۇڭگو ئىنژېنېرلىق ئاكادېمىيەسىنىڭ ئاكادېمىكى ۋۇ خېچۈەن تەكلىپكە ئاساسەن، ھېسابلاش كۈچى بىلەن ئاقىل گەۋدە بىرلىشىپ كەسىپ تەرەققىياتىغا يېڭى سۈپەت قوشتى دېگەن تېمىدا لېكسىيە سۆزلىدى. ئاپتونوم رايونلۇق سىياسىي كېڭەشنىڭ مۇئاۋىن رەئىسلىرىدىن ياڭ يۇڭ، ئابدۇرېقىپ تۆمۈر نىياز، ئېزىز مۇسا، ليۇ خۇيجۈن، پۇ شۆمى، شۈشەنيى، ھەسەنجان ئەخمەت، باتۇ، شىگاڭ، ئەنۋەر ئىبراھىم، باش كاتىپ رىنچىڭ يىغىنغا قاتناشتى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: جۇڭگو شىنجاڭ رايونىنىڭ تارىخى، جۇڭگو شىنجاڭ رايونىنىڭ دىن تارىخى دېگەن ئىككى كىتاب بۈگۈن چۈشتىن بۇرۇن بېيجىڭدا ئېلان قىلىندى. بۇ ئىككى كىتابنى پۈتۈن مەملىكەتتىكى شىنجاڭنىڭ تارىخ، دىن، ئارخېئولوگىيە، مەدەنىيەت، چېگرا رايوننى ئىدارە قىلىش قاتارلىق ساھەلىرىنى چوڭقۇر تەتقىق قىلغان 80 نەچچە نوپۇزلۇق مۇتەخەسسىس، ئالىم 100 نەچچە قېتىم مۇھاكىمە قىلىش، ئىزدىنىش ئارقىلىق تۈزۈپ چىقتى. بۇ ئاساسىدىن تۈزەپ، مەنبەدىن ساپلاشتۇرۇش، شىنجاڭ تارىخىغا دائىر بىلىملەرنى ئومۇملاشتۇرۇش، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشتە ئىنتايىن مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە. شىنجاڭنىڭ ئىچكى تارىخىدا، تارىخىي ماتېرىيالىزمدا، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىدا، جۇڭخۇا مەدەنىيىتى مەيدانىدا چىڭ تۇرۇلۇپ، مول تارىخىي ماتېرىيال، چوڭقۇر داۋلى، پۇختا يېزىقچىلىق ئىستىلى ئارقىلىق تۈنۈگۈنكى شىنجاڭدىن بۈگۈنكى شىنجاڭغىچە بولغان تەرەققىيات ئۆزگىرىشى جانلىق بايان قىلىنىپ، بۈيۈك بىرلىككە كەلگەن دۆلەت ئىدارە قىلىش سىستېمىسىدىكى شىنجاڭنىڭ گۈللىنىپ تەرەققىي قىلىش تارىخى ۋە كۆپ خىل دىن تەڭ مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇش ئەندىزىسىنىڭ تەدرىجىي ئۆزگىرىش تارىخى سىستېمىلىق نامايان قىلىندى. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش شانلىق مۇساپىسى چوڭقۇر بايان قىلىنىپ، يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىك ئەمەلىيىتى ئومۇميۈزلۈك نامايان قىلىنىپ، جۇڭگو زادى قانداق، شىنجاڭ زادى قانداق دېگەن تارىخىي لوگىكا دۇنياغا تېخىمۇ ياخشى چۈشەندۈرۈلدى. جۇڭگو ئىجتىمائىي پەنلەر ئاكادېمىيەسى مىللەت تەتقىقات ئورنى شىنجاڭ ئىشخانىسىنىڭ مۇدىر تەتقىقاتچىسى ۋاڭ ياۋ مۇنداق دېدى: بۇ ئىككى كىتابنىڭ تۈزىلىشى يېڭى دەۋردىكى شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش مۇۋەپپەقىيەتلىرىنى تارىخىي ئەسلەش ۋە تەجرىبىلەرنى يەكۈنلەش، ئۇنىڭدىكى تارىخ قارشى، تارىخ يېشىمى، نەزەرىيە تونۇشى، ئاساسىي مەيدان قاتارلىقلار شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش ۋە مائارىپ ساھەسىدە مۇھىم يېتەكچىلىك رولىنى جارى قىلدۇرۇپ، ئورتاق تونۇشنى مۇجەسسەملەش، قەلبنى مۇجەسسەملەش، روھنى تاۋلاشتا تەڭداشسىز رول ئوينايدۇ. شىنجاڭنىڭ ئىچكى تارىخىنىڭ نەشر قىلىنىشى، ئاساستىن تۈزەپ، مەنبەنى ساپلاشتۇرۇش، قەلبتىن ئېتىراپ قىلىشنى ئىلگىرى سۈرۈش جۇڭگو شىنجاڭ ھېكايىسىنى ياخشى سۆزلەشتە مۇھىم رول ئوينايدۇ. توغرا تارىخ بىلىمى ۋە ئىدىيە قاراشنى قەلبكە سىڭدۈرۈشكە تۈرتكە بولۇپ، ھەر مىللەت كادىرلىرى ئاممىسىنى جۇڭگو قەلبىنى مۇجەسسەملەش، جۇڭخۇا روھىنى مۇستەھكەملەشكە تەربىيە ئارقىلىق يېتەكلەپ، سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان شىنجاڭ قۇرۇشقا ئەقىل ۋە كۈچ قوشۇشقا پايدىلىق. جۇڭگو كىتاب ئوبزورچىلىقى ئىلمىي جەمئىيىتىنىڭ باشلىقى گو يىچياڭ مۇنداق دېدى: İşki kitapta Şincan'ın tarihi terakkiyatı, dinlerinin özgürüşü katarlık bir katar zor ulluk meselelerge ilmi cevap verilip, Jonghua milletinin köp kıllık bir gevdileşken endizisinin şekilleniş logikisi ve puhta uli namayan kılınıp, yeni devirde Şincan'ın yukarı süpetlik terakkiyatı türtkü buluş, milletler ittifaklığı terakkiyatı işlerini çoğunkurlaştırış, Jonghua milletin ortak gevdisi eğeni müstehkemleşini muhim ideye yetekçilikige ve emelde kürstiş örnekige ige kılıdı. İlan kılış meydanı da merkezinin münasifetlik tarmaklarıdaki mesul yoldaşla, Abdonum rayonunun münasifetlik oralarıdaki mesul yoldaşla yeni kitabının yopkını açtı. Kitabın tüzgüçiler vekili yeni kitabının umumi ehvalını tonuşturdu. Münasifetlik sahetki mütexessisler, alımlar fikir almaştırıp söz kıldı. Nəx meydanda kitap hədiyə qılış mürasimi ötküzüldü.
0: Əmdi, asasdın tüzəb mənbəni saplaşdırıb, tarixi paketini bayan qılıb, qəlbni mücəssəmləb, ruhunu tavlab kəlgüsüki yüzlənimiz mavzulluq xəbərini anlatımız. Cungu Şincan rayonunun tarixi, Cungu Şincan rayonunun din tarixi deyən iki kitab Şincan İctimai Pəllər Akademisi tüzgən. Şincan Xalq Nəşriyatı nəşr qılıb tarqatqan. Həmmisi də kiriş söz, 7 bab məzmun, axırıqı söz və çoğun işlər xatırısı təsis qılınqan. Cungu Şincan rayonunun tarixi namlıq kitab, dövlətimizdiki ötmüş bilən hazır tutaşdırılğan, sahələ umumiyüzlük qaplanğan, tüzülüşü, qurulması mükəmməl qəliblik bolğan Şincanın umumi tarixi türdiki tüncə əsər. Kitapta Marksizmlik tarih karşını tüp yetekçi kılıçtı çıntırılıp, Jonghua milleti ortak gevdesi eğini müstehkemleştiğine ibaret, asası liniye çın közlenip, Şincan'ın kadimden hazırgıç bulgan tarihi terakiyat tomuri ve Roşen devir alaydiliki toluk sistemlik retlenip, Şincan'daki her millet halkının bütün memleket halkı bilen birlikte, vatanımızın bipayan zımınını içiş, Jonghua milleti ortak gevdesi yugurluş, Jonghua tarihi medeniyatı, mədəniyyət tomurunu davamlaşdırış, Jonghua münəvvər mədəniyyətini gülləndiriş, uluq millət royini yetildirişdək tarixi müsabisi çoğunqır çüşəndirilgən. Cungu Şincan rayonunun tarixi namlıq kitabının baş muharriri, Şincan İctimai Pəllər Akademisinin sabıq muavın başlıqı tədqiqatçı Tian Weijang mündaq dedi. Her bir material, her bir surat, her bir sallıq məlumatını əstaydil seleştirib, hikaye arqılıq paketini düşəndirib, tarixini xalq yartıdı deyən baş demini teximi canlıq namayan qıldıq. Meydanı toğra, sistemimiz mükemmel, tarixi material həqiqi buluş, Şincanğa dair tarixi bilimlerini tarqıtışda mühim əhmiyyətki iyə, yardımı çoğun. Cungu Şincan rayonunun tarihi namlıq kitabının muavın baş muharriri, Abdonum rayonluq partiya komiteti partiya tarihi ve hüccet material tatqiqat ornunun sabıq muavın başlıqı, birinci dərəcəlik küzətkiçi Gu Huaxiang mündaq dedi. Her bir yekunun tarihi material asası, mütexessis alımlarının yekunu ba. Ahırda, her qaysı tərəfdiki mütexessislərinin fikrini yığınçaqlab, hüküm şəkilləndirdik. En yeni arxeologilik materialdan faydalanıp fakt arqılıq sözleşti çıntırdıq. Cungu Şincan rayonunun din tarihi namlıq kitapta partiyanın Şincan tarihi dair meseleler doğrusudaki asası yakuni ve asası siyasi umumi yüzlük ızçıllaştırılıp, Cungu tarihi Jonghua milleti, Jonghua medeniyetinin bir bütünlüğü yüksekliği. Jonghua millet ortak gevdesi eğini müstehkemleş ve devletimizde dinli cungucılaştırış yönelişini çın turuşka paydalık buluş meydanı çıkış kılınıp kitabının asas liniyesi ve asasi tomuri şekillendirildi. Kitapta kadimki zaman tarihi, yakınki zaman tarihi ve hazırki zaman tarihi sahipsinin nisbeti muvafık orullaştırılıp, kadimki zaman tarihi sahipsinde açkışlık, zor meselelerini ıhçam bayan kılışkı ehmiyet verildi. Partiyanın rehberliği de Şincan'daki dillerinin kıyafeti de barlıqı kelgen yepyeni özgürüşle bulup mu yeni devirge kirgendin buyan Şincan'ın din hizmeti de kolluğu keltirilgen tarihi muvaffakiyetle noktalık bayan kılındı. Cungu Şincan rayonunun din tarihi namlı kitabının baş muharriri Şinjan İctimai Fenler Akademisi'nin muavin başlığı Yu Shangping mundaq dedi. Bolupmu, kitapqa Şinjan Uyghur Avtonom Rayonu qurilganlığının 70 yıllık toğrusidagi mazmunu kirgizilip, Jungo Kommunistik Partiyasının rehberligide Şinjan'daki dillarının qiyafetide barlığı kelgen yepyeni özgürişler bir kadar canlıq namayan kılındı. Bu, her millet ammasını Şinjan'ın din hizmeti de kolluğu keltürülgen gayet zor neticelerini doğru tunuşka teyhimi yakşı yetekleydi. Dinli itikat kılıdığan ammını partiyagi katti ayıgış menişka, kudretlik devlet kuruş, milletini güllendiriş uluq işiga faal kat nişki yetekleydi.
1: Emdi istansımızdan resmi tarih ve doğru nazariye arqılıq Şinjan'ın ittifaqlıq taraqqiyat ulunu mustahkemleyli degen mavzudaki obzorunu anladımız. Jongu Şinjan rayonunun tarihi. Jongu Şinjan rayonunun din tarihinin resmi ilan kılınışı yeni devirdeki Şinjan'ı medeniyet arqılıq ozuqlandırışının belgi karakterlik neticesi. Tehmu muhimi, tarihi noktadan asasını mustahkemləb kuvvet toplaş, Çegra rayonu idar kılıştaki muhim zor medeniyet kuruluşu. O, iğir nəzəriyyə medeniyeti bərbaqlış cəhətdən çoğunqur uzaq dəvir əhmiyyətdiyə və strategiyelik qımmətgiyyə. Tarixni əynək qılğandıla, kəlgən yolunu eniq pərixləndirib, puxta qədəmlən alğı ilgirlikli boludu. İşki əzərdə tarixi materializmliq meydanda çıng turulub, Jonghua milletin ortaq gəvdisi eğini mustahkemləşdən ibarət azasi liniyə çıng közlənib, məvqə Jonghua milletinin umumi tərəqqiyyat tomurğa qoyulub, Şinjan tarixi dinnin özgürlük sahəsirki bir qatar negizlik məsələlərgə ilmi cavab verilib, bilişdiki nuxsallar ünümlük aydınlaşdırılıb, tarixi biliş toğrulandı. Resmi tarix arqılıq qəlib mücəssəmlənsə, toğra nəzəriyə arqılıq küç toplansa, asasını puxtulab Çegra rayonunu gülləndirgülü boludu. İşki əsərinin nəşir qılınıb tarix dilişi, hər millət amının bəşini qəlibdən etiraf qilişini küçlük ilgirə sürüb, Millətlər İttifaqlığı tərəqqiyyatının mənivi münbət tüpürqini puxtulab, Şinjanın cəmiyyət muqimliqi və əbədi əmirlikigə həqiqi türtkü boluş. İqtisad cəmiyyətinin yuqori sifətlik tərəqqiyatını həqiqi ilgirə sürüşünü puxta nəzəriyyə teriki və mənəvi kapalət bilən təminli güzi.
0: Əndi, 15-ci 5 yılını yaxşı başlab, yeni müsafədə cəsarət bilən alğı ilgirləyli səhibimiz boyunca anlatış verimiz. İstansımız muhbiri Can Yen xəbər qılıdı. Avtonom rayonu xalq hökuməti axbarat işxanısı, bugün çüştüm burun. 13-ci meydan 15-ci 5 yılda işini başlaş, qədəm eliş temisindeki yürüşlik, baş temilik akbarat ilan kılış yığını ötküzdü. Akbarat ilan kılış yığını da baylıq əvzəllikini toplab özgüç kəsiflərini güllendirib, Bayınğulun oblastının ixtisat cəmiyyətinin yuqarı sifətlik tərəqqiyatına həqiqi türtkü boluş baş temi kılınıb, Bayınğulun oblastının 15-ci 5 yıl məzgilidiki tərəqqiyat yirik planı tonuşturuldu. Bayınğulun Oblastlıq Partiya Komitetinin muavin şucisi Oblast başlığı Aşik Tov 15-ci 5 yıl məzgilidə Bayınğulun Oblastı məvqəni hazır bar kəsib asasığı qoyub, Bayınğulun olaydiligi igə zamanıvi kəsib sistemisini tez bərpa qılıdığanlıqı. Nefet, təbi qaz, işləb çıxırış, pişiqlaş, yeşil kançılıq, yenici elektri energiya sistemisi, toqumuçılıq, kiyim keçək, kömürdün pakiz yuqarı ünümlük faydalanış, özgeçi yezgilik məsulatlarını pişiqlaş qatarlıq, özgeç kəsiflərini tərəqli qıldırıb, zoraytış, süpütünü östürüb, ünümünü aşırışqa, nuxtuluq türütkü boladığallıqı. Yenici elektri energiya sistemisi cəhətdə pakiz, tövən karbonluq buluş, Təminləş bilən ehtiyacını maslaşdırışını muyum nöqtə qılıb, Şinjanın tokunu sırt qiyyət güzüş 4-ci liniyəsi energiya basısı, qumluq, çöllük, qaqaslıq yeni energiya basısı, qaydo dəryası sap pakiz energiyanı sırt qiyyət güzüş basısı kuruşunu tizlətdiqallıqını bildirib, mündaq dedi. Çaqılıq, çərçən qatarlıq, noxtuluq rayonlarının şamal elektri orunlaşdırmasını bir tutaş pilallab, qaydo dəryası, çərçən dəryası eqin rayonunun su energiyasını pələmpəysiman etişiqi türtki bolub, tartma su elektri stansisi və yeni tiptiki müstəqil energiya saqlaş kuruluşunu ilgir sürümüz. Şanku yukarı yeni teknikilik kesipler terakiyat rayonu, devlet derecelik karbonsuz bakçı rayonu tayinip, yeşil tokne bir vasıta ulaş, hem yeşil hidrogen, amiyaklık alkogulunu bir gevdileştiriş, karbonu yığıp paydalanış katarlık türlerini yolu koyup, energiyanın yeşil tip özgertişi türtükü bulup, sanayatının tipini özgertip derecesini östürüp, yeşil, töven karbonluk terakiyat asasını puhtulaymış. Bayınğulun oblaslık rakamlaştırış tarakiyat idarisi partiya grupsinin şujisi, idarının muavin başlığı Hu Shenfeng 15-5 yıl mezgilide Bayınğulun oblasti sünni akıl koşulgan hareketini çoğunkuru yolu koyup, tüzüm arkalık asasını çıngıtış, teknik arkalık asasını puhtulaş, başkuruş arkalık süpetini östürüştün ibaret, 3-1 gevde kılıngan bihatarlık kapalet sistemisini tez berpa kılıp, ammavi sallık malumat bihatarlık döven çekini qattıq saqlap, rəqəmlik iqtisadının tərəqiyyat asasını sıcıl puxtulab, rəqəmlik texnikinin davalaş, mədəniyyət, sayahat, cəmiyyətini idarə qılış qatarlıq noxtuluq sahələrgə küş qoşşıqı türtükü boludğallıqını tonuşdurub mündaq dedi. Rəqəmlik texnikidin paydalınıb, ər sahə, ər kəsiflərini əqli iqtidarlaşdırıb, dərəcəsini östürüb, 2030-cılığı barğanda 300 kullanış meydanı kuruşka tırışıp, ekli iktidarlık, yasımcılık ve akıl, kan, katarlık, sanat ülgü türden 120'ni emeli iliştirip, rakamlaşken sort yetiştiriş ve ekli iktidarlık temperatura kontrol kılış katarlık, akıl yezgilik türden 70'ni alıksılcıtıp, akıl, medeniyet, sayahat ülgü ornudun 110'ni yetiştirimiz. Aldıngı Katar'daki teknikilerini karxana sehlirdeki yakşı yardımcıya, yetizlerdeki yakşı teknikiyi aylandırıp, enenbi kesiplerge akıl kanat ornatımız. İgilinişçe 14-5 yıl mezgilide Bayınğulun oblasti xalq turmuşu çıkımının maliyyeti ilgilenen nispetinin 75%'in yukarı buluşunu saklagan. 15-5 yıl mezgilide Bayınğulun oblasti meblağ baylık taksimleşini sicil elalaştırıp, işgı uğrullaştırış, maarif, davalaş, ijtimai kapalet qatarlıq xalq turmuşu sahelerge noktuluk meblağ silip, ammavi mulazmet bilen təminleşini inçkileştirip, puhti işlep, qiyinçiliği bar ammanın turmuşu kapaletli kılıç torni, zıç, puhtu tokup, zamanı yolaştırış kuruluşu neticilerden oblastiki her millet ammini teyhimi köp, teyhimi adıl nepki eriştirirdiken. Bayınğulun Oblastlık Partiya Komiteti Daimi Komitetinin azası, oblastının daimi muavin başlığı Huang Xinping mündaq dedi. Jallı qışqorullaşqalla dehqan işlemçiler, yeniçi qışqorullışı şağalıtıdiki kişiler, qatarlıq kişiler topini soğurtuq qatnaştırış dairesini sıcılken etimiz. En tövən turmuş kapalıdı, olaydı qiyinçilik qıbarlarını kutquzuş, yardım beriş, beqiş, vaqtlı kutquzuş, yardım beriş qatarlıq tüzümlerini sıcıl mükemmelleştirip, soğudu karakterlik sağlamlık soğurtisi, davalınış cahatı özara yardım veriş katarlık köp katlamlık, ijtimai kapalet bilen tertiplik cipsilaştırımız. Kapaletlik turalgu icari siyasetinin yakşı paydalınıp, konu oltrak rayon, xeterlik, konu öylerini özgertişke sicil, hakiki kapaletlik kılımız. Dikkatini yaşanğalla balılarını merkezleştirip, nahya, yeza, kent 3 derecelik yaşanğandı kütünüş torunu takamullaştırıp, umumi menfaatlarlık asasıdaki havalılık bekiş bilen adetki havalılık bekiş bir gevdileşken mulazmetini paal ravajlandırıp, Bayınğulun oblastıdaki ammının turmuşunu illitimiz, koğdayımız.
1: Endi icadi akıl yasımcılıktın Şincan'a nezer sahipimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız muhbiri Şau Pencun haber kılını. Kesbi tücüplik, özgece, yeğince, otra kiçik karxanalar, yeğinlik yaratıp terakki kılıştaki başlamcılar hesaplanadı. Yakın kıyılardan bu yan Abdonom rayon, kesbi tücüplik, özgece, yeğince karxanalarını yetiştiriş salmakını sicil zorayıp, devlet derecelik kesbi tücüplik, özgece, yeğince kiçik gigant karxanadın cemi 61'ini yetiştirdi. Bu karxanlar mevqeni rayon evzel baylıqqa koyup, texnikada yenilik yaratış arqılıq, en-envi işlep çıxırış endizisini özgertip, icadi, akıl, yasımcılık arqılıq kesip tərəqiyyatığa yeni kuvvet koştu. Ürümçi yuqori yeng texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni yeng shahar rayonida jami 210 million yuan mablag' silingan raqamlashtirilgan aql yeshil karbonlik zamonaviy uyg'ur tibabti dorilarini ishlab chiqarish bazasi

0: نىجات ساتتار مۇخبىرىغا مۇنداق دېدى. ھازىر يېزا بويىچە 5000دىن ئارتۇق چۈنچە بار. تەخمىنەن 5 كىلوگرام ھۆل ئۈزۈمدىن 1 كىلوگرام قۇرۇق ئۈزۈم چىقىدۇ. تۇرپان ئۈزۈمى قۇرتۇلغاندىن باشقا ئۈزۈم ۋارىقى، ئۈزۈم شەربىت قاتارلىق ئىنچىكە پىشىق قىلىنىدىغان مەھسۇلاتلارنى ئىشلەپچىقىرىشقىمۇ ئىشلىتىدۇ. ئۈزۈم يوپۇرمىقى يەنە تاماققىمۇ ئىشلىتىلىدىغان بولۇپ، 20 نەچچە دۆلەتكە ئېكسپورت قىلىنىدۇ. ئۈزۈم شېخى پىشىقلاش ئارقىلىق كالا، قويلارغا يەم خەشەك قىلىنىدۇ. شىنجاڭ يېمەيجا يېمەكلىك چەكلىك شىركىتى ئۈزۈم يوپۇرمىقى پىشىقلايدىغان ئېكسپورت كارخانىسى. نۆۋەتتە شىركەتنىڭ ئىشلەپچىقىرىش لىنىيەسى تولۇق ئايلانماقتا. شىركەتنىڭ مەسئۇلى زەكىيە گۈللىتىپ مۇنداق دېدى: بۇ يىل 3500 توننا ئۈزۈم يوپۇرمىقى سېتىۋالدۇق. 40 مىليون يۈەن ئەتراپىدا كىرىم قىلالايمىز. مەھسۇلاتلىرىمىزنى 17 دۆلەتكە ساتىمىز. ھازىر شىركىتىمىزدە 116 خادىم بار. بۇنىڭدىن باشقا 10000دىن ئارتۇق دېھقاننىڭ ھەر مويەردىن 2000 يۈەندىن كۆپرەك كىرىم قىلىشىغا تۈرتكە بولدۇق. ئۈزۈمچىلىكنىڭ كۆپ خىللىق يۆنىلىشكە قاراپ تەرەققىي قىلىشى بىلەن بۈگۈنكى كۈندە تۇرپان شەھەردە ھۆل ئۈزۈم سېتىش، قۇرۇق ئۈزۈم پىشىقلاش، ئۈزۈم ئارقى ئېچىتىش، ئۈزۈم قوشۇمچە مەھسۇلاتلىرىدىن ئۇنىۋېرسال پايدىلىنىش بىر گەۋدە قىلىنغان مۇكەممەل كەسىپ سىستېمىسى شەكىللەندى. تۇرپان شەھەرلىك ئورمانچىلىق ۋە ئوتلاق ئىدارىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ۋاڭ جىچياڭ مۇنداق دېدى: ئۈزۈمنى ۋاسىتە قىلىپ تاماشا قىلىش، ئىستېمال قىلىش، سېتىۋېلىشنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ، ئۈزۈمچىلىك تەرەققىياتىنىڭ ئۈنۈمىنى ھەر تەرەپلىمە نامايان قىلىمىز.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ئامما ئالدىراۋاتقان، قىينىلىۋاتقان، غەم قىلىۋاتقان، ئارزۇ قىلىۋاتقان ئىشلارغا دائىر مەسىلە دەل ئاساسىي قاتلامنى ئىدارە قىلىشنىڭ كۈچەش نۇقتىسى. دۆربىلجىن ناھىيەسى دۆربىلجىن ئاساسىي قاتلام كېڭىشىش مەسلىھەتلىشىش سۇپىسىغا تايىنىپ، پارتىيە قۇرۇلۇشىنىڭ يېتەكچىلىك رولىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇپ، كۆپ خىللاشقان ئورتاق ئىدارە قىلىش ئالاقە كۆۋرۈكى بەرپا قىلىپ، ئامما ئالدىراۋاتقان، قىينىلىۋاتقان، غەم قىلىۋاتقان، ئارزۇ قىلىۋاتقان ئىشلارغا دائىر مەسىلىنى يۇقىرى ئۈنۈمدە ھەل قىلىشقا تۈرتكە بولدى. دۆربىلجىن ناھىيەسىنىڭ دۆربىلجىن بازىرى مەرھابا يولى مەھەللىسى ناھىيە بازىرى رايونىدىكى باشلانغۇچ مەكتەپكە يېقىن. كون ئولتۇراق رايونلار مەركەزلەشكەن. ئەر خوتۇن ئىشلەيدىغان ئائىلىلەر بىر قەدەر كۆپ مەھەللە. ئۇزاقتىن بۇيان باشلانغۇچ مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىنى مەكتەپتىن قويۇپ بەرگەندىن كېيىن باشقۇرۇش ھالىدىن خەۋەر ئېلىش ئورنى بولماسلىق، بالىلارنىڭ ئېلېكتىرونلۇق مەھسۇلاتلارغا بېرىلىپ كېتىشى قاتارلىق مەسىلىلەر ئىزچىل نۇرغۇن ئاتا ئانىنىڭ بېشىنى قاتۇرۇپ كەلگەن ئىدى. 2025 يىلى 10 ئايدىن بۇيان مەرھابا يولى مەھەللىسى پارتىيە تەشكىلاتى، ئاھالىلەر كومىتېتى دۆربىلجىن كېڭىشىش مەسلىھەتلىشىش سۇپىسىغا تايىنىپ، بازارلىق پارتىيە كومىتېتى، تەۋەلىكتىكى مەكتەپلەر، يېڭى دەۋر مەدەنىيلىكى ئەمەلىيەت مەركىزى، ئىتتىپاق كومىتېتى، ئاياللار بىرلەشمىسى بىلەن بىرلىشىپ ھەرىكەتلىنىپ، ئاھالىلەر ۋەكىللىرى، ئوقۇغۇچىلار ئاتا ئانىلىرى يۇرتىغا قايتقان ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىنى تەكلىپ قىلىپ، 10 قېتىم كېڭىشىپ سۆھبەتلىشىپ، خەلق رايىنى كەڭ دائىرىدە توپلاپ، كوللېكتىپنىڭ ئەقىل پاراستىنى مۇجەسسەملەپ، بازا ئورنىنى تاللاش، فۇنكسىيەلىك ئورۇنلاشتۇرۇش، يۈرۈشتۈرۈش، باشقۇرۇش قاتارلىق بىر يۈرۈش لايىھەلەرنى تۈرمە تۈر بېكىتىپ، 300 كىۋادرات مېتىر كېلىدىغان كىتاب ئوقۇش بوشلۇقى ئاممىۋى مەنپەئەت مەدەنىيەت بازىسى بەرپا قىلدى. بازىدا ھازىر 12000 پارچە كىتاب بار. يۇرتىغا قايتقان ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرى، خىزمەتتىكى ئوقۇتقۇچىلاردىن تەشكىللەنگەن پىدائىيلار يۈرۈشتۈرۈش قوشۇنى، كىتاب ئوقۇش سالونى، كىتاب ئوقۇشنى ئومۇملاشتۇرۇش، ئەنئەنىۋى مەدەنىيەتنى سىناش قاتارلىق ئۆزگىچە پائالىيەتلەرنى دائىملىق قانات يايدۇردى. مەرھابا يولى مەھەللىسىنىڭ ئاھالىسى ۋېي ۋېي مۇنداق دېدى: ھازىر بالىلىرىم كەلسە يان تېلېفونغا قاراپ ئولتۇرماي، كىتاب ئوقۇش بوشلۇقىدا كىتاب كۆرىدىغان، تۈرلۈك مەدەنىيەت پائالىيەتلىرىگە قاتنىشىدىغان بولدى. مەھەللىمىزدىلا مۇشۇنداق ياخشى مەدەنىيەت بازىسى قۇرۇلۇپ، ئاتا ئانىلارنى خاتىرجەم قىلدى ھەم ئاتا ئانىلار بىلەن بالىلارنىڭ ئارىلىقىنى يېقىنلاشتۇردى. بىز بۇنىڭدىن ناھايىتى رازى. دۆربىلجىن بازىرىنىڭ دوڭچاڭ مەھەللىسىدە كېڭىشىش مەسلىھەتلىشىش ئولتۇراق رايوننى ئىدارە قىلىشتىكى قىيىن مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشنىڭ ئالتۇن ئاچقۇچى بولۇپ قالدى. مەھەللە كەچلىك بازاردىكى يايما ئورۇنلىرىنى قالايمىقان تىزىش، ئەخلەت بۇزدىن بۇلغىنىش ھەم شاۋقۇن سۈرەننىڭ ئاممىنىڭ تۇرمۇشىغا دەخلى يەتكۈزۈشىگە قارىتا، بازار نازارەت قىلىش باشقۇرۇش ئىدارىسى، شەھەر مەمۇرىيىتى تەكشۈرۈش چوڭ ئەترىتى، تىجارەتچىلەر، ئاھالە ۋەكىللىرىنى كۆپ تەرەپ كېڭىشىشكە تەكلىپ قىلىپ، ئاھالىلەرنىڭ تۇرالغۇ ھوقۇق مەنپەئەتى ۋە تىجارەتچىلەرنىڭ تىجارەت ئېھتىياجىغا تەڭ ئېتىبار بېرىپ، مەخسۇس ticaret rayonu bekitip, ticaretçiler tazılıqni hüddi geliş. Pidayılar daimliq çarılab təkşürüş mexanizmini əməliyiləşdirib, kəşlik bazarının ticaret tərtibini yen tüskü kirgüzdi. Məhəllə, Ultraq rayondaki koridorlarının yundu turbisi yerilib getib, yunda sırtqı teşib getiş, piyadlar yolu buzulub, ulturşib getiş qatarlıq məsələlərgə qarada turalğı və şəhər yezi quruluş tarmaqları, eçi sorigiri, öycay mülazimiti, mülük igilleri vəkillərini nəx meydanda təkşürüşgə təşkilləb, köp qitim kengişiş yığını eçib, quruluş layihəsi və məbləğini tən kötürüş şəklini bekitib, ahallarının sırtqı çıxışdiki bixətərlik yoşurun xəvbini tügətdi. Donçan məhəllisi də ulturuşluq zın şuxuy mındaqdırı. Turbini uzaq ötməklə toluq almışdırıb boldu. Hazır yundi çıxırış, ravallışıb turmuşumuz mu normallaşdı? Məhəlliyə rəhmət. Yığın qıyılardan buyan Dörbildi nahiyəsi asasi qatlamını idarıqlı sistemisini sicil takamınlaşdırıb, köpxınlaşqan asasi qatlam kengişi supsi qorub, hükümet yetəkləş, məhəllə supa hazırlaş, kəsbi cəhətdə tirək boluş, amma qatnışıdın ibarət asasi qatlamını ortaq idarıqlış əndizisini şəkilləndiriş üstüdə izlənib, hər millət amının erişiş duyğusu, bəxt duyğusu, bixətərlik duyğusunu sicil östürdü. Dörbildin nahiyəsi, Dörbildin bazarı, Donçan məhəllisi partiya baş yacayqısının şücisi Liu Na mundaqdırı. Kengişiş, məsləhətləşiş xizmət mexanizmidin sicil yaxşı paydalanıb, amının könlədiki işini birinci dərəcəlik çoğun eşdəb bilib, texmü köp ahalini məhəllədə idar qılışqa təşəbbüskarlıq bilən qatnışqa yetəkləb, amını çətdə qarab durğucılardın qatnaş qıcılarqa aylandırıb, ahalilərinin ətrapıdiki xəlq durmuşirki kiçik işlərini çin qəlib, çin hissiyat bilən yaxşı həl qılımız.
0: Stansımız xəbri. Avtonom rayonluq 15-ci növbətlik tənərkət müsabiqəsi və 11-ci növbətlik millətlər ənənəvi tənərkət müsabiqəsinin ot üstü türləri 9-cu ayının 1-ci günü müvaffəqiyyətli ayaqlaşdı. Müsabiqə məzgilində Şinjanlıqdakı 13 vəkillər komandasındakı 300-dən artıq çəvəndaz Korlu şəhərinə gəlib olub ot bəygisi, oğlaq tartışış, tövgü bəygisi, ot minib oqya etiş qatarlıq türlərdə müsabiqələşdi. Korla Dungüy Bəygi meydanında ən axırıqı bir meydan oğlaq tartışış müsabıqısının axırılışıqı əgişib, bu növətlik tənərkət müsabıqısının barlıq at üstü türlərdiki müsabıqlarının həmisi axırlaşdı. Bu qıdımqı müsabıqda türlə köp oldu. Müsabıqı qatnaşqan ərqəsi komanda əzaları bütün küçü bilən atlanıb, türlük müsabıqlardaki bəslişini tamamladı. Yel oblastı vəkillər komandasının oğlaq tartışış türüge qatnaşqan mayer Azadbek Qurman Qan mındaq dedi. 40 neçə gün məşq qılış arqılıq çempionluqnu qolluğa keltürüb, həmimiz nait xuşal bolduq. Komandamızın masılışı bək yaxşı boldu. Kilər qıtımlıq müsabıq üçün davamlıq tırışımız. Bu qıtımqı at üstü müsabıqısının ərqayış türlərdiki rekabət adil və kəskin boldu. Hər qaysı vəkillər komandaları öz artıqçılığını cari qıldırıb, müsabıq meydanında maharət səviyyəsini yaxşı cari qıldırdı. Müsabıqdan keyin komanda əzaları əm yetəkçi trenerlər bəs-bəsdə müsabıqə ifadəsini birləşdirib təcrübələrini xülasələdi. Qızılsu Qırğız Avtonom Oblastı vəkillər komandasının yetəkçisi qoşumçu trener Həsənbek Qaşqarbay mındaq dedi. Bu qitim Qızılsu oblastı komandamızdan 9 tənərkətçi oğlaq tartışış və tez sürətlik ot bəygisindən ibarət 2 türdəki müsabıqə qatnaşdıq. Bir türdəki müsabıqda 3-cü olub mis medalğa erişdik. Bunundan nəhayət razı bolduq. Korlu şəhərlik mədəniyyət təntərbiyə radio televiziya və səyahət idarəsi partiya qrupusunun şujisi idarının muavin başlığı Fung Wu Lin müsabıqının bütün cəriyanı qılıblaşqan tərtiblik bolğanlıqı türlük müsabıqı vəzifələrinin yaxşı tamamlanıblı qalmay yana şujayının mədəniyyət təntərbiyə səyahətçiliknin yuğurma tərəqqiyat üçün əməli təcrübələrinin toplanğanlıqını bildirib mındaq dedi. Müsabıqının muvaffaqiyyətlik ötküzülüşü, ot üstü qeyri maddi mədəniyyət mıraslarına yanımı varislik qılıb, hər qaysi millətlərinin arlaşış, almaşdırış, yuğurluşunu küçəytdi. Keyinki qədəmdə millətlər ənənəvi tənərkiti bilən mədəniyyət sayahətçiliknin yuğurma tərəqqiyatını sicil küçəytib, Korlu şəhərinin mədəniyyət sayahətçilik işlərinin yuqur sifətlik tərəqqiyatı küç qoşumuz.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi örf adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Şincan'ın Tunca Meydan Teknikilik Soğuda Tedbirleri Seyyarı Liksiye Sözleş Faaliyetinin Ürümçide Ötküzülgeliki Toğrusu da sözlep yerimiz. Yakında Teknikilik Soğuda Tedbiri Arkalık Koldaş, Karkallarının Çet Elgi Çıkışıgı Yerden Biriş Teknikilik Soğuda Tedbirleri Meksus Teminlik Seyyarı Liksiye Sözleş Faaliyeti Şincan'da Ötküzüldü. Bu, Tamojna Baş Mehkemesi Halkara Tekşürüş Karantin Kılış Ölçümü ve Teknika Kanun Nizam Tatkikat Merkezi'nin Tuncuk Etim Şincan'da meksus türde seyyarı liksiye sözleşinin kanat yaydırışı bulup, faaliyette köp taraf hem Türkiye bulup siyaset yetküzüp, kıyın meselelerini hal kılıp, teknikilik soğudu tedbiri arkalık karhanalığı mulazimet kılıştaki en ahırkı bir kilometrini hakiki ravallaştırdı.
1: Bu qitimqi faaliyetini Tamojna Baş Mehkemesi Xalqara Tekşürüş Karantin Qiliş Ölçümü ve Teknika Kanun Nizam Tadqiqat Merkezi Abdunum Rayonluq Soda İşleri Nazareti, Şenjan İşlep Çıqırış Kuruluş Bintuani Soda İşleri İdarisi, Ürümçi Tamojnisi birlikte mesul bulup ötküzgen bulup, faaliyette Qashqar, Şihanzi Qatarlıq 11 tarmaq yığın meydanı tesis kılınıp, karxanalarının eksportki real ağırıq noktalarını dälcayda udullaştırış boyunca seyyara liksiye sözülünüp, Otur Asiya devletlerinin import, eksport, üsümlük meselelerini karantin kılış talepi, motorlu katnaş vasıtalarını eksport kılış teknikalık sözü siyaseti ve belgelemeye uygulayışını bahalaş, Avrupa Asiya İktisat İttifakı'daki Türk hayvanları hem onlarının meselelerini karantin kılışını nazaret kılış başkuruş, yorukluk volt meselelerini eksport kılış pürüsü ve hırsı katarlık noktalık mezmullar çördülüp ders ötüş, şendiriş kanat yaydırıldı.
0: Teknikilik soğudu tedbiri her kaysi devletlerinin sağlamlık bir xatarlıki ekologiyalik muhit ve mahsulat süpütüki kapaletli kılış üçün halkaralık soğudu da tesis kılgan teknikilik çekleş talepi. Şunlakla hazır taşkı soğudu karkallarının çet el bazarını içişi tesir körüstü vatkan muhim amil hesaplarındı. İpek Yolu İktisat Belbeğe'deki yadırlık rayon, devletimizin garipki ecevetiştiki muhim dervazısı buluş süpütü bölen, Şincan'ın özgeçi yezi ilgilik mesulatları, motorlu katnaş vasıtları, maşini elektrik mesulatları katarlık evzel kesiplerinin terakkat vaziyeti yakşılınıp, taşkı soğudunun ilastikliği ve terakkat yoşurun küçü sicil kozgıtılgan bolsu mu? Lekin dünyavi bazar icazeti bosoğusunun örülüşüge ergişip herkaisi devletlerinin teknika kanun nizam, ölçem yenilişi tezleşip, ölçem itiraf namısı, karantinge uyguluşuş katarlık köp hıl sınakla Şincan'daki köplügen taşkı soğudu karakallarının çet elgi çıkışıdaki real tosalgıgı aylandı. Bu kıtımkı seyyarı liksiyada dikkat, Avrupa Asya İktisat İttifakı, Otra Asya, Şarkı Cenubi Asya devletleri İttifakı katarlık noktalık bazarlığa merkezleştirilip, eksport vaziyeti, kanun nizam yüzlünüşü, delilleş tefsili kalisinin bazar orlaştırması için katlama katlam tahlil kılındı. Mezmuni emeli, yetekleşçalıkı küçük bulup, karhanalarının tekniki toskudun saklanışı, hukuki çekiliş hevkatlarının adını ilişi üçün enik yol körüstüp bədi. Məlum, xalqara yük transport vakaletçilik çekilik şirketinin məsulü mündaq dedi. Biz tərbiyələşdə ögengellerimizi özləşdürüb və qobul qılıb, xalqara bazar qaidisigə təşəbbüskarlıq bilən maslaşıb, siyasət paydisinin yaxşı paydalanıb, otra Asiyağı yüzləngən maşini elektrik məsulatları eksport kölümünü yanımı kengaytimiz.
1: Faaliyette Cungu Utra Asya Teknik Sodası'nı bahalaş bahasının funksiyelik örneği, mulazmet mezmuni ve karhanalarga nepiyet güzüş tedbirleri mas kademde çüyendürülüp, karhanalarga soda iltimas taleplerini kayıtma inkas kılış, memleket sırtıdaki teknik sodası xavp xatırını tügütüştiki hükümet tarap yolları umumlaştırıldı. Nakh meydanda yana hem türkülük fikir almaştırış halkısı tesis kılınıp, karxana vekilleri ders ötüdüğen mutakhasislar bilen yüz durana fikir almaştırıp, eksport ceryanıda siyaset cahetki gümalları ve emeli meşgulatki tosuk noktalarga karta emelileştirgülü buluduğun el kılış layihasıge erişti.
0: Ürümçi Tamojnisi Kadun Nizam ve Universal Kesp Başkarmasının muam başkı Huang Cheng tanıştırıp mındak dedi. Ürümçi Tamojnisi Tamojni bilen yerlik, Tamojni bilen karhanalarının masışı birleşip hareketlenişini sıcıl çoğunkurlaştırıp siyaset teşvikati hep hatarının aldığın signal veriş, belgelemeye uygulayışışı yetekçilik kılış, çıkış meselelere yardım veriş yöleşini daimlik kanat yaydırdı. Bu yıl 4. ayda Tamojna baş mahkemesi Şihanze, Cungu, Otra Asya Teknikilik Soda

0: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Çincan Radyo Televiziya Stansi 2026 yılı cemiyetin kespi orlağı aşkarı hizmetçi hadım təklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, radyo televiziya tekniksi qatarlıq xizmetler bilen şuğulunuşki iradı bağlıgan bolsunuz. Şincan radyo televiziya stansının Slushitin abonuçla terminali, Slushitin toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş oranıdaki 52 hizmet oranı sizden tızımlatışınızı kütmekte. Tızımlatış vakti 9. ayının 4. günü geçe davamlaşıdı. Katnışınızı ümit kılımız.
1: Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaxt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat kedidu.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla Türk sıraf kılıçtın sahlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
4: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
1: Tamakni ilmi buyurup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
4: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərəkətimizde ülgü bulaylı.
1: Tamak üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaxt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat kedidu.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla Türk sıraf kılıçtın sahlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: yükselivatkan Şinjan.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde bu yılın aldınkı 7 ayda bütün Şinjan'daki aerodromlarının yolcu taşış miktarı 32 milyon 700 20 min adam kıtımının aştığı diyen temide toktalımız. 7 ayda Şinjan Pukurala Aviyasiyası yazlık tatillik yolcu taşışının altın mezgelini kütüb aldı. Sayahatçılar, okuyucular, tukkan yoklaşkı çıkkalar sahne köp katlanıp, bütün Şinjan'da aviyasiya yolcular ekimi ve nöbetçi ayrıplan miktarı sicil açtı. Sallık malumatı körüstülüşçe bu yıl 1. aydın 7. aygıçı Şinjan'daki her kaysi ayrı durumlarda Şihenzi ayrı durumunu öz içine alınan halda cem'i tamamlanan yolcu taşış miktarı 32 milyon 722 bin adam kıtımına yetip, bu türkü okşaş mezgildeginin 6.9% aşkan. Tamamlanan yük ve poştu yollanması taşış miktarı 232 bin tonluğu yetip, bu türkü okşaş mezgildeginin 10.14% aşkan. Boşluktaki yipek yolunun köznek tügüllük iktidarı sicil küçüyüp, Şinjan'ın iktisat, cemiyet işlerinin yukarı süpetlik terakkatını küçlük aviyasiye hareketlendir güç küçü bilen temeligen.
2: Bunun işçi de Ürümçe Tianşan Halkara Aeroportu'nun ifadesi körnerlik bulgan. 1. aydın 7. aygıca Ürümçe Tianşan Halkara Aeroportu tamamlıgan Aerodromga kirgen çıkan yolcu 17 milyon 465 bin adam kıtımga yetip, bultırkı okşaş mezgildikiden 6.12% aşkan. Tamamlıgan yük ve poştu yollanmasının kırış çıkış miktarı 188 bin tonluğu yetip, bultırkı okşaş mezgildikiden 8.16% eşip, aviyasiya eşya obrotunun sırtkı küç koş rolü könsür gevdilengen.
1: Aviyasiya liniyası tori sicil kengaytilip, tutuşuş iktidarı üzüksüz küçü etilgen. 1. aydın 7. aygıca Şinjan'daki her kaysi ayrı durumlarda ticaret kılıdan aviyasiya liniyası cemi 639'ı yetken. Bunun işçi de Ürümçi Tianşan Halkara Aeroportu'da ticaret kılıdan aviyasiya liniyası 293 bulup devlet işçilikli asaslık şehirle topunu kaplıgan. Şinjan'ı kırıp çıkıdan yolcular ekimi asaslıkı Çengdu, Xi'an, Beijing, Zhengzhou, Şanghay Katarlık çaylağı merkezleşken olup, Şinjan'ın devlet işçideki başka ülkelerinin yadırılık ıhtısat çemberikedeki hadımla arasındaki biriş geliş kızgınlıkını toluk eks ettirip begen. Şunun bilen bile her kaysi tarmak liniye ayrı durumları mı, sayahat ödü ayrıplani ve pesil karakterlik aviyasiya liniyesini pahalı köpeytip, yolcuların seferge çıkıştaki tallışını yanımı beyitkan. Yazlık tatillik toşuş mezgelinde Şinjan Aeroport Guruhi bekater yürüyüşüş ve mulazmet kapalıtı hizmetini bir tutaş planlap yakşı işlep, aeroplanı çıkış resmiyeti beciriş pukiyini köpeytiş, bekaterlik tekşürüş tertibini elalaştırış katarlık tedbirle arkalık yolcular ekiminin yukarı pelle besimiga ünümlük takabül durdu. Kiyinki kademde Şinjan Aeroport Guruhi tipini rakamlaştırıp özgertişini sicil çonkurlaştırıp aviyasiya liniyası torunu kengaytışını tezitip bekater işlep çıkırış töven çekini çın saklap yolcuların seferge çıkış tesiratını üzlüksüz östürüp tekmi yukarı ölçem tekmi ala mulazimet arkalık Şinjan Pukurala aviyasiya işlerinin yukarı süpetlik terakkatı küç koşup yipek yolu iktisat belbeği yadırılık rayını kuruluşuna Pukurala aviyasiyası küçünü koşudu.
3: İh anı vatan, siz merdanı çıllap tank kuyaşını, seher cimcitkini oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Mənim Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alırız.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı 2026-cı ili cəmiyyətin kəsbi orlağı aşkarı xizmətçi xadım təklif qılıdı. Hazır tızımlı tış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, radyo, televiziya, tekniksi katarlı hizmetler bilen şugulunuşki irade bağlıgan bolsunuz. Şincan radyo, televiziya stansının slushiting abonuçlar terminali, slushiting toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş oranıdaki 52 hizmet oranı sizden tizimletişinizi kütmekte. Tizimletiş vakti 9. ayının 4. günü geçe devamlaşıdı. Katnışınızı ümit kılımız.
4: Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaxt getirdi?
5: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının günüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkanğı çıkırlışıga 8760 saat getirdi.
6: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
4: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radyosu.
7: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
4: Tamak ne ilmi buyurduk, sağlam uzuklanaylı. Tamak ne pakız yap, eşip kalgan bulsa elab alaylı.
7: İksatçıl ve ticeşlik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
4: Tamak ıstılı medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslık ne, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vakit getirdi?
5: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının günüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkanğı çıkırlışıga 8760 saat getirdi.
6: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
4: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: Hürmetli radyo anlıgıçılar, Çincan Radyo Televiziya Stansisi 2026 yılı cemiyetin kespi orlağı aşkarı hizmetçi hadım təklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, Radyo Televiziya Tekniksi Katarlı Hizmetlerle Şugulunuşki İradı Bağlıqan Bolsunuz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Sılu Şitin Abonucular Terminali, Sılu Şitin Toruğa Dikkat Kılın. Biz təsiz kılgan cəmi 29 iş oranıdaki 52 hizmet oranı sizden tızımlı dışınızı kütmekte. Tızımlı dış vaxtı 9 ayının 4 günü geçe davamlaşıdı. Katnışınızı ümit kılımız.
1: Hürmetli radyo anlıgıçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Vatan Mening Ailem programısı boyunca altış berdoq yaqtırıp anlıgınınlar rahmet. Sılu Şitin abonecilar terminalımızını çüşürsanla, texmi köp məzmunlardan xəbərdar bulalayısılar.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklerga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıgıçıla. Şincan radyo televiziya stansı Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıtışı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıtılıdı. Yaktırıp anlaşılanı karşı alımız.

0: Altız beyiş mahirleri.
1: Radyo anlatıcı. Abdum Raylık Organ İşlerinin Başkuruş İdaresi'nin Atı Şehri'nin Karacül Yesi Otturak Karacül Kenti Turuşluk Sabık Birinci Şuji Can'ın 4 yıl kenti durgan mezgilde kent ahalarını yeteklep Longşen közü tüştüpüs kurup Çigran'ın koğdaş olunup fıhtılap Şincan'ın inşallah yardım veriş küçüge tayinip ölçemleşken oğlak tartış meydan berpa kılıp Yezi kent medeniyet sayahitini terakki kıldırıp Çigran rayonumuz tekkemlep halkını beytilgan güllünüş yolunu açtı. Bugünkü kaltıs beyiş mahirleri sahibimizi köpçülükke Can Ning'nin kent turgan mezgilde kent üçün kılıp bergen emeli iş ve yakşı işlerini sözlep birimiz.
2: Atı şehrinin Karacol yezisi Uttara Karacol kentedeki Longşen çokkısına tağ taşlardan katma kat kopurulgan bir közütüş supısı heyvet bilen kat götürüp durdu. Bu egizlik kentinin şamal çıkkanda kum uçup durduğun konu kıyapıtını özel kesil özgertiple kalmay. Tehimi muhimi kadırlar bilen ama bir maksatta köreş kılıdığun devletin tenişliğini kogdaydığun manevi yer belgesine oylandı.
1: Vaktin 2022 yılı 3. ayı kaytursak Can'ın Otur Karacül kentteki kilip kent duruş hizmetine başladı. Uçağdaki Longşen teğinin çoğusudun bunlar yok. Pekat kakas töpülük kaldık top taş bariydi. Can'ın əsləb mundaq dedi. Eyni çağda minin ilk isimde bu tağ bağırda örülüp çükken bir kisek öy bar bulup şamal çıksıla emmi yerini top kaplab etraptik amma naayeti capa tartattı.
2: Kentinin kıyabıtını yakşılaş, kakas tağını tüzeş üçün Can'ın Longşen teğini tazılap küzütü süpsi yasaşını karar kıldı. Bu yip yeni kuruluş tasavvuri kent kadrları ve kent ahalılarını dəslip edilə hatırcam kılalmadı. Kent Ahalılar Komitetinin müderi Mehmet Yusup Arıpcan mundaq dedi.
1: Bu yerde mu yol yok idi. Şu çağda Can Şuji bu işini yitkanda köğünümde işenç yok idi. Lekin Can Şuji işenç bilen çoğun muhabbiyat kazınımız dedi. Can'ın kuruluş mebleğini en zor derecede cep. Kuruluş tenerini tüveliş için kent turuşlu hizmet etirdiğini başlayıp atakıda aldığı öttü. Bütün kentki her millet amı yaşangallar, yaşlar, özmürler tene atlanıp özlükten taş kiziş, taş yütkeş, taş tuşuş hizmetine katlaştı. Can'ın mundak tanıştırdı. Bütkül kuruluş ceryanda bütün kentte her günü taş kazıdığan, taş toşuyduğun kadırlar amı cemi 20 adam kıtımdan açtı. Çöl bayavanda soğuk candın ütüdüğün bulup, köpçülük kahretan soğuktan korkmay, cephadın baş tartmay, bir hiç bir taştın igiz supu berpa kıldı. O mundak dini. Küçübar yaşlar çoğarak taşını, küçü azızırak kişiler öz kötüreledigan taşını yötkiri. Şuna bu nokta minin ait təsirlendirdi. Amının kollışı bolsa biz her kandak canda qalbi kılalayımız.
2: Közüdü süpsi bütkendin kiyin, ilgirki qaqas tağ çoğusi yip yeni tüske kirdi. Tekşi, kent ketken tağ çoğusi kent ahalaları aram aladığan, sayılı kıladığan, balalar oynaydığan yakşı cayğı aylandı. Küçük balalar daim küzütü sıpsı durup, tutaş ketken çegiraliyeni yesige yırahtın nezer taşlap, pəxirlengen halda ata anısının çegira birinci sepide çegira çarlı
1: liniyesini qoğdabatkan illik adi görünüşü.

Dövlətin əsləlik çarvıçılığın tərəqi qıldırıcı siyasəti həm Şincanın göç qoyunun miqdarını kengaytıp məsulatını aşırış məxsus hərkətinin qoluşuda, Altın rayımız məxsus qotanda beqilgən göç qoyunun yeni nəsli cinçin göç qoyunu muvaffaqiyyətli yetiştirib çıxıb, dövlətimizin qotanda beqilgən göç qoyun nəslini öz aldığı yetiştirişdi ki, boşluğunu toldurdu. Çıra nayesige jaylaşkan Şinjan, Jinkin, Aucun, Dihkançılık, Çarıpçılık, Pantıqın Çekki şirketi, Jinshin göç koyunun yadroluk bakımçılık bazısı bulup, şirket baş direktori Wang Chuan Feng'nin tonuşturuşça, nöbette bazıki Jinshin göç koyunun yadroluk törtopi 10 mıngdın aşkan. O mundaq dedi. Jinshin göç koyunun köpüş iktidarı küşlük. Kozlaş nispeti 200-2% geydedi. Üsüp yetiliş sür eti tez. 6 aylık bulan kozlar kotandığın çıkış ölçümü giydi. Meyli külemleştirip bir kılsın ya ki dikhalarının oylu aralarındaki kotandı bir kılsın hemisi de bakılı buludu. Bu şucaydaki göç koyunun yitiliş, astı buluş, az kozlaş tek kemtiklerinin tuluklu değil. 2011 yılından başlayıp Altın Rayonluk Çarpıcılık Peller Akademiyası'nın pen tetkikat kolektifi karhanlar hem her derecelik Çarpıcılık tarmakları bilen birleşip, Şincan'ın dihkançılık rayonlardaki kotandı yem keçek bilen bekiş kesbinin ihtiyacı karta, rayon halkı birleşip nesil yetiştirişine kanat yaydırıp, yerlik göç koy neslinin maslisçalık yetersiz buluş, köpüş iktidari tekşi bulmazlıkta kesb kıyın meselesini hel kıldı. Bu kollektif dövletimiz koyan koyunu anılık tüp, Avustralya ak koyunu atlık tüp kılıp, gen tekşürüş, gen grups üzüki, rakamlık çarpıcılık meydanında əkli iktidarlaştırıp tadılıp yetiştiriş tekniksi katarlıq, zamanıvi nesil yetiştiriş tekniksini onursal kolunuş arkalıq, Şincan'ın bakımçılık muhitiğe maskeledigan cinçin göç koyunu muvaffaqiyyətli yetiştirip çıxdı. Nöbette mükemmel bulgan 3 derecli köpeğçi sistemisi berpa kılınıp, tür topunun külümü 77 mıngdan aştı. Altın Rayonluk Çarpıcılık Peller Akademiyası'nın tetkikatçısı Yan Huyguo mundaq dedi. Bu nesil Şincan hem Gərbi Şimal rayonunda umumlaştırılan linkin, Şucay'ın göz koyunun köpeğiş iktidarı tüvenerek buluş, əli süpetlik nesillik koyun uzak müddet sırtın seçiviliş, nesil kürgüzüş tənərqi yuxur buluş təqiyin əhvalini ünümlük əlqılığı buludu. Dihkançılık rayonlarının kotanda beqilgan göç koy nesilçilikide nesil bilen təminleşiklerini yarımı puhtuluğul buludu.

Şinjan Radyo Televiziya Stansı 2026-yılı cemiyetin kespi uğurlarına aşkarı hizmet kadını teklif kıladı. Hazır tizimli tiş başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık programlarını görüp bekliş, AI, enjinerlik, radyo, televiziya, teknik, katarlı hizmetler bilen şoğulunuşku irade bağlıgan bolsanız, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Slushitin abonçları terminal, Slushitin torgu dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş oranındaki 52 hizmet oranı sizden tizim itişinizi kütmekte. Tizim itiş vakti 9. ayının 4. günü gece devam etmiştir. Katnişinizden ümit kılımız.

0: azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
1: Şincang Radyo Televiziye İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Adaş, yani kançılık bana mıyız?
3: Kilayıl dəb qaldı, yani 30 kilometrini qaldı.
4: Bəy, dadısı, nə gerek geldiniz?
2: Öyge az kaldı ya kota. Nim oldu?
4: Nim yiyiniz be? Her az balılağı nim ağaç geldiniz.
2: Nim etsiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı göster ya. Valla yakıştı. Evet.
3: Dikkat kıl.
2: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü.
5: Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
3: Bazı da siz işinimi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp abdomobil heydep bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
5: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
3: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğu dikmeydisiniz, katnaş kaydısıge anlık rayı kılın.
1: Hürmetlik radyo anlıqıçılar. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Munbet Tuprak programımızı bu yeçenle dişberduk anlıqınınla rahmet. Ətki Munbet Tuprak programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki teximi köp sərxili hekayeler devamlıq dektinlerde bulunur.